Tevbe kapısı açıktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet şöyledir. Bir gece yatsı namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kıldım. Sonra dışarı çıktım. Bir de baktım ki örtülü bir kadın bana şöyle dedi. Ya Ebu Hureyre, ben büyük bir günah işledim. Benim için bir tevbe yolu var mı? Sordum, nedir günahın? Ben zina ettim. Zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm dedi. Mahvetmişsin, hem de mahvolmuşsun. Vallahi senin için bir tevbe yolu yoktur. Bu sözüm üzerine inleyerek düştü, bayıldı. Ben oradan ayrılıp gittim. İçimden de şöyle diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken ben nasıl fetva veriyorum? Sabah oldu. Kuşluk vakti Resulullah'a gittim. Şöyle anlattım. Dün bir kadın benden şu iş için bir fetva istedi. Şöyle verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Onlar ki Allah'tan başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı boş yere öldürmezler. Zina etmezler. Bunları yapan cezasını bulur. Furkan Suresi 8. Ayet. Ancak tevbe ve iman eden, yararlı iş yapanlar hariç. Allah Celle Celaluhu bunların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah Celle Celaluhu bağışlayıcıdır, merhametlidir. Furkan Suresi 70. Ayet. Ebu Hureyre anlatmaya devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıkınca Medine sokaklarında koşmaya başladım. Hem koşuyor hem de şöyle soruyordum. Dün akşam şu hususta benden fetva isteyen kadını bana kim gösterecek? Ben böyle sorup koşarken çocuklar Ebu Hureyre çıldırmış olmalı diyorlardı. Sonunda o kadını buldum. Resulullah'ın işaretine dayanarak tevbesinin makbul olduğunu bildirdim. Kadın sevincinden bir çığlık attı ve şöyle dedi. Benim bir hurma bahçem var. Günahıma kefaret olmak üzere fakirlere sadaka olarak bağışlıyorum. Ebu Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 121-122.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Bab-ı Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür, güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi, yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça, kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der: İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür

Yumuşak huyun faydaları. Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cehennemin kendisine haram olduğu kimseyi size haber vereyim mi? İnsanlarla kolay anlaşan, yumuşak tabiatlı ve insanlara yakınlık gösterene cehennem haramdır. Tirmizi. Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu an şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam getirilmişti. Adam, Efendimizin huzurunda titremeye başlayınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, titreme, ben melik değilim, Kureyş'ten kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum buyurdu. İbn-i Mace, Sufilerin yumuşak yönüyle ilgili birisinin şöyle bir sözü rivayet edilir. Kolay anlaşılır, yumuşak huyludurlar. İnsanlara kolaylık gösterirler, şereflidirler. İnsanları iyi idare ederler. Konuşurlarsa kötü söz söylemezler. Çekişirlerse ileri gitmezler. Onlardan birine rastlarsan, gece yol yürüyene yol gösteren yıldızlar misali insanların efendilerine rastladım de. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yumuşaklıktan nasip alan, hayırdan hissesini almış demektir. Yumuşaklıktan mahrum olan, hayırdan mahrumdur. Darimi. Ziyauddin Ebu Necip rahmetullahi aleyh şöyle bir hadisi şerif nakletmiştir. Bir bedevi anlatıyor. Huneyn gazvesinde ayağımdaki kalın ayakkabıyla farkında olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına basarak incittim. O da elindeki kırbaçla hafifçe bana vurdu ve ''Bismillah, canımı yaktın.'' dedi. Ben kendi kendime ''Resulullah'ı incittim, yumuşak davranmalı ve yumuşak konuşmalıyım.'' diye düşündüm. Bir geceyi Allahu Teala'ya malum olduğu üzere bu düşünceyle geçirdim. Sabah olunca bir adam ''Filan nerede?'' diye beni arıyordu. Ben hemen ''Dünkü o hadise benden vaki olmuştu.'' dedim ve korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ''Sen dün ayakkabınla benim ayağıma basarak canımı yaktın, ben de sana elimdeki kırbaçla vurdum. Şu 80 koyun senin, al götür onları.'' buyurdu. Sühre verdi. Avariful Me'arif, sayfa 306-309.

Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Dilin en büyük afetlerinden gıybet. Gıybet doğru olsa bile bir kimsenin arkasında ondan bahsedip duyduğu zaman üzüleceği şekilde konuşmaktır. Yalan söylerse iftira ve bühtan olur. Bu da ekseri dil ile olur. Allahu Teala'nın korudukları hariç bundan kimse kurtulamaz. Çok büyük günahtır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gıybetten sakınınız, zira gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kimse tevbekâr olur. Allah da kendisini affeder. Fakat gıybet edilen, affedilinceye kadar gıybet eden affedilmez. Yine buyurdu, Miraç gecesi bir grup insanlar gördüm. Tırnaklarıyla yüzlerinin etlerini kazırlardı. Bunlar kimdir dedim. İnsanları gıybet edenlerdir dediler. Süleyman İbni Cabir radıyallahu anh anlatır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bana beni koruyacak bir şey öğretiniz dedim. Kendi kovandan başkasının kabına su doldurmak olsa bile iyi işi küçük görme. Müslüman kardeşine doğru ol. Yanından kalkınca gıybet etme buyurdu. Allahu Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderdi. Gıybet edip tevbe etmeyen cehenneme girenlerin birincisi olur. Tevbe edip de ölense cennete girenlerin sonuncusu olur. Cabir radıyallahu anh anlatır. Resulullah Efendimizle seferdeydik. İki kabre uğradı ve ikisi de azaptadır. Biri gıybet ettiği için, diğeri de elbisesini bevilden yani sedikten korumadığı için buyurdu. Sonra yaş bir dalı ikiye böldü, mezarların üzerine koydu ve ''Bu dallar yaş kaldıktan müddetçe bunların azabı hafifler.'' buyurdu. Kalp ile gıybet etmek, dil ile etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi kendi kendine söylemek de caiz değildir. Gıybeti dinleyen de kalp ile muhalefet etmemesi hariç gıybeti yapan gibi gıybete ortaktır. İmam Gazali, Kimya-i Saadet, sayfa 441, 26 Nisan.
1: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu

diye dua etti. Peygamber Efendimiz de tevazu sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevazi olmadıkça gerçek zahit olamazsınız buyurulan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında kendisini ayrıcalık tanımamış, çevresinden de normal bir insana göstermeleri gereken hürmetten farklı bir davranış içine girmelerini istememiştir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatır. Sıradan bir erkek evinde neyle meşgul olursa Resulullah da onlarla meşgul olur, evinin kırık döküğünü elden geçirir, elbisesini yamar, düğmesini diker, pabucunu tamir eder, kendine ait özel işlerini görür, evi süpürür, hayvanlarını yemlerdi. Buhari. Enes bin Malik'ten radiyallahu anh rivayete göre Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın geldi ve ona şöyle dedi: "Şüphesiz benim sana bir hacetim var." Allah Resulü buyurdular ki: "Şehrin hangi yolunda oturmayı istersen otur. Ben de seninle otururum." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyaç sahibi köle olsun veya kadın olsun onların ihtiyaçlarını görürdü. Nebi'nin kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmayışı da onun tevazuyu sevmesini göstermektedir. Bununla birlikte insanların fazilet sahibi kimseler için ayağa kalkmalarına engel değildir. Ashabın Nebi için ayağa kalktıkları bilinmektedir. Ömer'den rivayetle radiyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi siz de beni övmeyin. Ben ancak bir kulum. Bana Abdullah, Allah'ın kulu ve onun Resulü deyin. Buhari. Yani Hristiyanlar Hazreti İsa'yı övmede aşırı gitmişlerdi. Onu ilah ve ilahın oğlu yaptılar. Siz de beni överken yalana başvurmayın, mübalağaya düşmeyin, aşırı gitmeyin. Zira onların gözlerini, yaratılış delillerini görmekten kör etmiştir buyurmaktadır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'nın kulu ve Resulü olması, Allah'a kullukta başkasının ona eşit olmasını gerektirmez. Zira Allah Celle Celaluhu'na kulluk, rububiyeti müşahade, görmek ve ondan gafil olmamaktır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, insan kemalinin ta kendisi olan kulluk vasfında yaratılmışların en mükemmelidir. Muhammed Alevi Maliki rahmetullahi aleyh, kamil insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sayfa 151.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Mes'ud, Ukbe İbni Amr el-Bedri el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler sünneti en iyi bilen. Eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa ilk önce hicret etmiş olanlar. Hicret etmekte de denk olurlarsa yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde yaşça en büyük olan yerine ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetinde ise cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için o işi bıraktığı olurdu.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Ebu Kerime Miktat İbni Ma'di Kerip'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse, sevdiğini ona haber verip bildirsin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını. Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi. Cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

Ardından azatlı bir köle. 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu. Mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.
0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah sizden önce gelip geçen kavimleri ne sebeple helak ettiğini, ne sebeple kurtuluşa erdirdiğini bildirmiştir. Neleri helal, neleri haram kıldığını, hangi işlerden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını da kitabında açıklamıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kendisi baki, haricindeki her şeyse helak olmaya mahkum ve fani olan, kendisine boyun eğen dostlarını aziz, isyan eden düşmanlarını zelil eden, yüce Allah'a itaat, kulluk ve takvaya devam etmenizi tavsiye ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de dualarına icabet edilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren.

0: Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.
1: Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir müminin mümine karşı durumu, yardımı, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

0: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr
1: olmuş yaşa.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Ahiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Ahiretiniz için amel edin ki dünya işleriniz de düzene girsin. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Dünya hayatını ciddiye alın. Gaflete düşmeyin ki burada yaşadığınız hayatın hesabı ahirette size sorulurken yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir. Hazreti Osman radiyallahu anh. Dinleyin. Size dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

0: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır."
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için.

0: elde. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bir bahçeye giremezsen dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
3: Yunus Emre Hazretleri.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talib. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar, nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur, ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedinil Mustafa.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir bahçeye giremezsen borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, tekne turu, Eminönü kalkışlı Boğaz turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Kıyak kuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa, onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Reklamları dinlediniz.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: Dost Kervanı.

0: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. Saatler 14'ü gösterinceye kadar, 2'ye kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. Hafta sonu vesaide olan tüm dinleyicilerimize kolay gelsin, hayırlı işler, selamlar olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

diye bir ilahi var ama ismini tam olarak bilmiyorum. Bulabilirseniz çok sevinirim. Bulamazsanız da Rabbim razı olsun, hakkınızı helal edin demişler. Amin cümlemizden. Yani eser, şu eser mi diye hiç bir eseri bana hatırlatmadı. Yollarına diken dökenler diken oldu. Merak ettim efendim.

Adlı eser şimdi yayında olacak. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden sizden de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108. Selamünaleyküm kardeşim, Mevlam neylerse güzel eyler adlı eseri istiyorum, bana ve Asel'e armağan olsun demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim.
1: Alel hadi sallallahu la ilahe illallah.
0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben Bursa'dan Ervan, sizleri çok beğenerek dinliyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. İsmet Hoca'yı da çok seviyorum. Diğer hocaları da severek takip ediyorum. Benim bir hacetim var, bir hatimim var. Duasını yapamadım. Rica etsem İsmet Hocam benim adıma hatim duası yapar mı? Rabbim razı olsun demişler. Aleyküm selam. Amin cümlemizden. Allah kabul eylesin. İletirim inşallah hocamıza. Çok selamlar. Efendime selam söyle adlı eseri çalarsanız çok mutlu olurum. Buradan annem Arzu'ya selam göndermek istiyorum demişler.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aynı numaradan 22 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz İstanbul turu için de detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. Yuhuş Aleyhisselam, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ziyaret edilecek. Sonrasında Ayasofya Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Hazretleri Camii ve Türbesi ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. Sonrasında Bursa'ya dönüş. 0543-224-0108 bu numaradan sizler de İstanbul turu için yerinizi ayırtabilirsiniz efendim. 22 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı, 23 Ağustos Pazar günü gezi yapılmış oluyor. Pazar akşam Bursa'da olunacak şekilde.

11.51 şu anda saatler. Şimdi Canım Annem adlı bir eser var. Onu dinleteceğiz. Ben WhatsApp'tan anlamam. Direkt bu numarayı aradım. Lütfen benim eseri hemen çalın diyen bir teyzemiz. İsmini yanlış söylemeyeyim. Galiba Refiye dedi. Çok selamlar olsun, hürmetler. Bizi dinleyen tüm teyzelerimize de, hacı annelerimize de, bizden yaşta çok büyük olanlara da hürmetler, saygılar. Çok selamlar efendim.

şayet yazmak isterseniz 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim.

Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni saatte birazdan Dursun Ali Erzin canlı İlk Yıldızlar adlı şiirini seslendirecek. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Şu an yoldayız. Arabada Şevki Bey ve Özkan Bey ile seni dinliyoruz. Fatih Özmen'den Sana Geldim adlı eseri istiyoruz. Öncelikle sana tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Herkese selamlar. Dua ile demiş. Ferhat Ambüz göndermiş. Aleyküm selam. Çok selamlar. Hayırlı yolculuklar olsun. Şevki Bey ve Özkan Bey'e de çok selamlar.

Selamünaleyküm. Yayınlar Fatih Özsev'den Neredesin Efendim adlı eseri istiyorum. Sizlerden ailem, sevdiklerim ve bütün dinleyenlere radyo idaresine gelsin inşallah. Az önce bir kardeşimiz güller ve dikenlerle ilgili bir ilahi istemişti. O ilahi Gül Gazeli Osman Yanardağ en sevdiğim ilahilerden biridir. Yayınlar diliyorum, Allah'a emanet olunuz demişler. Aleyküm selam. Dinletirim inşallah o eseri de birazdan. Selamünaleyküm oğlum, nasılsın? Eşref Ziya'dan Zor Yüreğim adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Elhamdülillah iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Çok selamlar.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayhan'ın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Az evvel duyduğunuz üzere İnşallah Mevlid Kandili'nde su kuyusu açılacak. Hisse almak isteyen dinleyicilerimiz ulaşabilir, yazabilir. 0543 224 0108

Devam ediyor efendim program, bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 107.3 frekansından Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Dinliyoruz, hayırlı yayınlar, sıradaki parça Radyo Nida dostlarına gelsin demiş. Hadim ablamız göndermiş, çok selamlar, saygılar efendim. Selamünaleyküm, ben Serkan. Hayırlı yayınlar. Benim istediğim eser Yalan Dünya adlı eser, İsmail abime gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Mehmet abi. Uyan Müslüman adlı eseri istiyorum. İknur ablaya, Selma ablaya ve eski çalışan Saniye ablaya gelsin. Patronumuz Zümre Hanım'a gelsin demişler. Kolay gelsin efendim. Hayırlı günler. Selamünaleyküm, Osman Gazi'den Kader Bey Kabe'ye giden hacılar adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı çalışmalar dilerim Mehmet kardeşim demiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sizden Vurgunum Habib Allah adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida ekibine, Leyla Can ve ailesine demişler.

Program bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ya Mekke adlı eseri istiyorum. Gitmek isteyip de gidemeyenlere gelsin. İnşallah nasip olur isteyenlere. Amin. Ben Bulgaristanlıyım. Ceyhan adım demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar olsun. Tez zamanda inşallah sizlere de isteyen herkese de nasip olsun.

Yalan Dünya adlı eser şimdi yayında olacak istek üzerine. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden efendim sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: dost kervanı.
1: Program sürüyor efendim, sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde.
2: Allah'a Allah'a Allah, Allah yaman.
1: Hayırlı günler, ben Funda, kızlarım Zeynep ve Feyza için Fadıl Aydın'dan Vav Misali adlı eseri istiyorum. Onları çok sevdiğimi de söyler misiniz, kolay gelsin demişler. Allah bağışlasın evlatlarınızı, Zeynep ve Feyza. Anneniz sizleri çok seviyor efendim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Hayırlı günler, ben Zeynep, yakma ya Rabbi adlı eseri istiyorum. Tüm İslam alemine gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Elhamdülillah dinlemedeyiz. Engin Titiz'den Hürmetine, Hürmetine adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Saygılar efendim.

0: Program sürüyor. Yan Bekki adlı eser. Şimdi sıraya düşecek. 5 Ekim, 10 Aralık ve Ocak ayında düzenlenecek olan Umre programlarımız için kayıtlar devam ediyor efendim. Sizler de Umre'ye gitmeyi düşünüyor ve istiyorsanız İsmet Hocamız, Mahmut Hocamız rehberliğinde sizler de Umre yapabilirsiniz efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. 0540-224-1073 bu numaradan Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Miraç Kandili ve Berat Kandilini kapsayan iki kandilli Umre içinde şimdiden yerinizi ayırtın efendim. 0540-224-1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız.
1: Dost kervanı.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sabahın geceyi kovduğu yerde, ilmin cehaleti boğduğu yerde, imanın kalbime doğduğu yerde, hep seni gördüm, sana yöneldim. Ağaçlar, çiçekler, çimler, fidanlar, akrepler, böcekler, kuşlar, yılanlar, bütün emirleri senden alırlar, gördüm, göre göre sana yöneldim. Sahipsiz, kimsesiz, felçli düşkünler, yaşları yetmişti çoktan aşkınlar, bir el bekliyorlar, öyle şaşkınlar, el verdim, verdikçe sana yöneldim. Bin bir çeşit mahlukatı türettin, kimine göz verdin, kimini kör ettin. Bunca denge hesabını sır ettin, çözmek için ya Rab sana yöneldim. Ölüm bir karanlık geceyse eğer, bunca korkulara dedim ki değer. Oysa uyanmakmış, sabahmış meğer, seherin gördüm, sana yöneldim. Anam, atam çoktan sana varmışlar, huzurunda huzur ile durmuşlar. Fatiha gönderen, evlat sormuşlar, vasıl eyle diye

Kul gördüm yoksuldur elden ayaktan. Dedim ki yürüyemez kalkıp yataktan. Meğerse o sana yürümüş çoktan, koştum nefes nefes.

İster isen bağışlarsın kulunu, ateşlerden döndürürsün yolunu. Atlas'tan biçersin kabir çulunu, bağışla ki ya Rab sana yöneldim. Gördüm ki kullara hudut çizilmiş, gurur kibir kullar için değilmiş. En gururlu başlar bile eğilmiş, yerle yeksan olup sana yöneldim. Mahşerde çözülür diller konuşur. Diller inkar etse eller konuşur. Göz, kulak, parmaklar, kollar konuşur.

Sahip kimdir dedim ıssız çöllere, şimşeklere, tayfunlara, sellere. Yedi kat semaya bakan ellere hep seni dediler.

Döner, mevsim döner, yıl döner, dünya döner, devran döner, yol döner. Bir gün gelir, tövbe eder, kul döner, döndüm, döne döne döner.

Manayı, maddeyi önüme serdin. Defteri, kalemi elime verdin. Beni tanıyorsun. Yaz artık dedin. Ne mümkün dedim.

0: Kuluna göz verdin, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor beni dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, sana yöneldim.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor program, mekanı cennet olsun. Cengiz Numanoğlu, Sana Yöneldim adlı şiirindendi. Yeni saate bu eserle geçiş yapacağız. Birazdan Yakma Ya Rabbi adlı eser, sonrasında Vav Misali, akabinde Hürmetin adlı eserler sıraya alacak. 0543-224-01-08 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz efendim.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Amin. Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Birazdan Bursa ve civarı için öğle ezanı okunacak. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Eşhedü enne Muhammed.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldi inandı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

Program sürüyor efendim. Son bölümdeyiz. 13.30 şu anda saatler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 22 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı günübirlik İstanbul turu için kayıtlar devam ediyor. İlk olarak teheccüd vaktinde Yuhuş Aleyhisselam ziyaret edilecek. Sonrasında sabah namazı vaktinde Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ziyaret ediliyor. Hüdayi Vakfı tarafından pazar sabahları namaz sonrası program düzenleniyor. Kelime-i tevhidler çekiliyor. Sonrasında genelde çorba ikram ediyorlar. Akabinde Yahya Efendi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Sultan Ahmet Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Hazretleri Camii ve Türbesi ziyaret edilecek. Sonrasında tekneyle Boğaz turu, akabinde Bursa'ya dönüş yapılacak. Pazar akşam 8 gibi Bursa'da olunuyor. 0543-224-0108 bu numaradan İstanbul turu için detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz efendim. 22 Ağustos Cumartesi çıkışta olacak tur. Bunu bir kez daha hatırlatayım.

Varmaz oldu vermeye hiç elimiz. Dönmez oldu bir özre dilimiz. Teşekküre çoktan bitti pilimiz. En küçük damlada sabrımız taştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı?

0: فوقهم.
1: Bilgisizlik ne vehimler üretti. Ön yargılar vicdanları kör etti. Dürüst olmak affedilmez cüretti. Öfkemizden yüreğimiz korlaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Çağdaşlığı maske yaptık yüzlere. Bu çifte yüz yakışmadı bizlere. Merhametten, haktan yana sözlere, hoşgörümüz neden bu kadar darlaştı? İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Bir tarafta ilme şaşı bakanlar, bir tarafta at gözlüğü takanlar. İrfan desen bu lisandan kim anlar? Gerçek halim günümüzde zorlaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı?

Yedik içtik, haram helal bir tuttuk. Dişe göre ne bulduysak hep yuttuk. Mahşer, mizan, Kur'an, vicdan unuttuk. Yollarımız hep zulümle birleşti. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Paspas oldu sevgi saygı paraya. Ahlak döndü kanayan bir yaraya. Ailede şeytan girdi araya. Karı koca, kardeş bacı hırlaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Evde pişen bizi tatmin etmedi. Beş yıldızlı sofra kurduk yetmedi. Şişelerle yarışımız bitmedi. Kalp gözümüz şehvetlerle körleşti. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Bayramlarda beş dakikalık mezarlık, bir senede iki namaz, nazarlık. Ettik haşa yüce Allah ile pazarlık. Bir gaflet ki içimize yerleşti. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Oysa bizler ihsan ile var olduk. Meleklerin secde ettiği bir kulduk. Bu şerefi taşımaktan zannederim yorulduk. Edep, haya, akıl, fikir yozlaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Din İslam dinidir Allah indinde. İlim, irfan, sevgi, barış bu dinde. İnsanlık ne buldu nefrettekinde? Sağduyumuz hedefinden çok şaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Ey mübarek aklı selim neredesin? Sen ateşle aramızda perdesin. Hasreti var gör ki sana herkesin. Cüretimiz haddimizi çok aştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı?

0: Program sürüyor efendim. Son bölümde bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla birazdan feda edeceğiz.
1: Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben hafızlık okuyorum. İzne çıktım hafta sonu. Sizi dinliyorum arabadan eve giderken bile. Hafızlığım için radyo dinleyenlerden dua istiyorum.
2: İnsan olmak.
1: Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah tez zamanda güzel bir şekilde bitirirsin. Hürmetin adlı eser şimdi sıraya düşecek. Trafikte seyir halinde şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar olsun.

gözler hürmetine yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Evliyalar, enbiyalar hürmetine duası makbul.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108.

0: 0548 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

13.50 veda vaktindeyiz. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Nur Pınarı programında Mustafa Özşimşekler hocamız yayında olacak. Pazartesi günü inşallah tekrar yayında olacağız. Tüm dinleyicilerimize çok selamlar, saygılar, hürmetler. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hayırlı günler efendim.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde ifade etmek, sizlere de en güzel şekilde istifade etmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Namaz kılmaktan bahsediyorduk ve birkaç ders yaptık tabii önemine binaen. Çünkü namaz hakikaten önemli. Efendim namaz dinin direğidir. Baş bedende ne kadar önemliyse dinde de namaz bu kadar önemlidir. Onun için tabii namaza hakikaten biraz daha yani hatta tüm sene namazı anlatsak gene de yerinde midir? Yerindedir ama en azından biz birkaç ders böylece yapmış olalım. Ve en son nereden geldik? İşte namazın ehemmiyeti, Ramaz'a teşvik, tadili erkan, huşu ile kılmak. Çünkü bunlar hepsi önemli yani hakikaten. Yani sadece bir namazı halletmiş olsak bayağı bir şeyi dünya ahiret halletmiş olacağız. Onun için bu mesele hakikaten önemli. Bununla alakalı yani namazla alakalı 12 bin tane mesele efendim müştehitler ortaya koymuşlar. Kaç tanesini biliyoruz? Kaç tanesinden haberimiz var? Dolayısıyla namazı tabii kılacağız. Tadili erkan. Erkanı var, huşusu var. Çünkü kadeflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşi'un. Yani bak Mevla ne buyurdu? Namazlarında huşu eden müminler kurtuldu diyor. Namazını kılanlar demiyor. Namazda huşu edenler. Tabii huşu neydi? Huşunun aslı kalpteydi, tezahürü ise bedendeydi. Yani bunu şimdi şuraya geçeceğim. Bunları tabii konuştuk sizinle. Bir de ihsan makamı var. İhsan makamı. Yani Mevla'yı görür gibi ibadet etmek. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Cebrail aleyhisselamla bir mükalemesi var. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh tabi rivayet ediyor. Hani meşhur Cibril hadisi diye meşhur bir hadis-i şerif vardır. Onu Ömer İbni Hattab radıyallahu anh rivayet etmiştir. Bir defasında tabi sahabe-i kiram Mescid-i Nebevi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bizzat geliyor, giriyor. Simsiyah saçları, bembeyaz elbisesi var. Yani niçin böyle demek ki bunu özellikle beyan ediyor. Yani bir yolculuk alameti yok. Bizden biri değil. Kimse tanımıyor. Kimse tanımıyor ama herhalde uzak bir yerden geldi ama uzak bir yerden gelme alameti de yok. Üzerinde toz yok, leke yok, saçları dağılmamış. Geliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde diz çekiyor. Dizlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine böyle dayıyor ve efendim kendi ellerini kendi dizleri üzerine koyuyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı sorular soruyor. Yani burada yani talebe ve hoca ilişkisine de ne vardır? Bir atıf vardır, bir örnek vardır. Bir edep, bir adap var. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ama şimdi tabii Hazreti Ömer radıyallahu anh onu anlatacak uzun uzun. Ben sadece efendim bizle alakalı bölümü arz edeceğim. Fakat soruyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor ve tasdik ediyor. Yani bilmez gibi soruyor, bilir gibi tasdik ediyor. Tabii pek çok şeyden sordu, imandan sordu, İslam'dan sordu, kıyamet alametlerinden sordu, ihsandan sordu. İhsan nedir deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? En ta'budallâhe ke'enneke terâhû. Evet, böyle cevap verdi. Allah-u Teala hazretlerini sanki görür gibi ibadet etmek diyor. Görür gibi ibadet etmek. Peki Allah-u Teala hazretlerini görür gibi ibadet etmiyoruz. Ne yapacağız? Feillem tekün terahu feinnehu yarake. Sen onu görür gibi olamıyorsan da o seni görüyor. Allah bizi görüyor mu? Görüyor. Hah, işte ihsanı bize böyle anlattı. Demek ki ihsan makamında namaz kılabilmek. Yani bunu ne yapabilmek? Mutlaka birini yaparız. Allah'a görür gibi yapamıyorsak da Allah-u Teala bizi görüyor mu? Görüyor. Bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Öyleyse demek ki o bilinçle namaz kılmak bu da ne yapıyor? İhsan efendim makamında olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Tabii ki görmek yok. Elbette görmek yok ama görür gibi olmak var. Çok evvelce bir akrabamız vardı. Yani onun yaşadığı bir olay anlatmışlardı. Ben tabii hemen buraya yordum onu. Şimdi bu askerden gelmiş komutan şoförü. Komutan da onu çok seviyor. Tabii askerdeki disiplini biliyorsunuz. Neyse izine gelmiş birkaç gün izine gelmiş. Evde telefon çalıyor bir de bakıyor ki komutanı. Komutan sesini duyunca hemen ayağa fırlıyor. Emret komutanım diyor hazır ol vaziyette. Peki hala komutan orada mı? Değil. Komutan da sesini duydu filan. Ha görmüyor ama görür gibi oldu.
Görür gibi olunca ne yaptı? Sanki onun huzurunda gibi tak hemen ayağa kalktı. Hah işte demek ki bak bu çok önemli. Anlaşıldı mı? Demek ki görür gibi olabiliriz. Ha burada mesele bunu çok iyi idrak edebilmek. Aslında Fatiha'da hani namaz kılarken ne yapıyoruz? Fatiha'yı okuyoruz ya. Bak ne diyorlar müfessirler? İyyâke'deki hitap ihsan makamıdır diyor. Şuhut makamıdır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz ya. İyyâke na'budu ancak sana ibadet ederiz. Sana, iyyâke ancak sana. İşte burada aslında ne var? Burada ihsan makamı, işte onu idrak edebilsek, tahayyül edebilsek, Esad Mevla'nın huzurundasın, sana ibadet ederiz diyorsun, ancak senden yardım isteriz diyorsun. Ha işte bunları meseleleri çok iyi aslında anlamak, idrak etmek, düşünmek ve büyükler nasıl yapmışlar, müfessirler nasıl anlatmışlar, efendim ulema sülaha nasıl kılmışlar. Bunları ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani pek çok meselede belki angarya gibi kabul edebileceğimiz meselelerde bile en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar öğreniyoruz, araştırıyoruz da bizim dünyamızı, ahiretimizi ilgilendiren stres bunalım, efendim dert, keder, sıkıntı bırakmayacak, dünya ahiret bizlere necat bulduracak olan namaz konusunda hiç böyle efendim bir gayretimiz yok. Biraz öğrenelim bakalım neyimiz eksik. Yani 40 yıldır namaz kılıyorsun ama namazında bir ilave yapmış değilsin. Üzerine bir ekleme yapmış değilsin. 30 yıl önce nasıl kılıyorsan gene aynı kılıyorsun. O zamanki eksikler belki hala aynı devam ediyor. He? Hala elemtereden aşağı okuyorsun. Hala efendim bazılarını duyuyoruz. İnna e'atayna kel kefer. İnna atayna diyor. Oradaki elifi adam yutuyor yani. Oradaki elif hemzeyi katı. Yani orada o hemze ne yapılmaz yutulmaz. İnna e'atayna geçmek lazım. Misal diyorum. Daha belki pek çok yerlerde hatamız var. Ama ne yapacağız bunları? Yani bir hocaya gidip oturmak lazım ve demek lazım ki beni bir dinle bakalım. Fatiha'yı dinle. Hangi sureleri okuyorsan onları bir dinlet. Hocadan bir icazet almak ve en azından tamam yani sen bunları namazda efendim okuyabilirsin. İcazetini almak lazım. Namaz meselesi bu kadar önemli kıymetli kardeşlerim. Evet İyyâke na'budu. Oradaki aslında demek ki efendim şuhut makamı, orada ihsan makamı, görür gibi olma durumu var. Olmuyorsan da zaten karşında İyyâke na'budu diyorsun. Ancak senden isteriz diyorsun. Hah, madem öyle diyoruz o zaman ne yapmak lazım? Mevla'nın gördüğünü en azından düşünmek lazım. Şimdi bakıyorsun Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben diyor ahirete gittiğim zaman diyor şaşırmam diyor. Ya ne demek o? Yani gayb perdesi açılsa şaşırmam diyor. Biz şaşırır mıyız? Hem de nasıl? Ahirete gidince diyeceksin lan iyi ki iman etmişim ya. Varmış, doğruymuş diyeceksin mesela. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ben zaten böyle inanıyordum. Hani dualar yapıyoruz ya Rabbi ikan derecesinde iman nasip et diye. İkan derecesinde yani görür gibi iman etmek. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh tabii onun durumu evet öyle. Ben zaten öyle iman ettim diyor. Ama iman böyle olunca da hani aşere-i mübeşşere. Cennette müjdelenen 10 tane sahabe var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek tek onları saydı. Ebu Bekir'in fil cennet ve Umar'ın ve Osman'ın ve Ali'nin fil cennet ile ahiri saydı. E şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşur mu? Konuşmaz. Ve mâ yantuka anil hevâ in huve illâ vahyyuhâ. O kafadan konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiydir. E şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh da diyor ki Resulullah'ın buyurduğu vahiy midir? Evet. Dolayısıyla bu vaadi yapan bir efendim nevi Allah-u Teala olmuş oluyor. Öyleyse cennetle müjdelendiysek cennete gidecek miyiz? E gideceğiz. O zaman ben namaza gelmiyorum. Madem Resulullah böyle bir müjdede bulundu. Ha gelme. Tamam. Ama ne oldu? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanı okuyunca o Hazreti Ali radıyallahu anh durabilir mi? Nasıl geliyor camiye? Yani ne oldu? Vallahi ezanı duyunca, namaz vakti girince kanım öyle bir deveran etti, öyle bir cevelan etti ki zincirlerle bağlasalar koparır gene de camiye gelirdim diyor. Ya biz de burada zincirle bağlasalar durmayız ayrı dava. Yani cennetle müjdelenmişler ama kimler müjdelenmiş görüyorsun işte yani. Ya evet arkadaşlar. Demek ki ihsan makamında namaz kılabilmek, Rabbim becermek nasip eylesin. Yani en azından yani hani Sultan Fatih'in meselesi var ya, Sultan Fatih hani İstanbul'u fethettiği zaman dolayısıyla fethin sembolü olarak Osmanlı'da fethedilen yerlerde en büyük kilise
ne yapılır? Camiye tahvil edilir ve orada fethin sembolü olarak cuma namazları kılınırdı. Dolayısıyla Ayasofya'da tabii cuma namazı kılınacak ve cuma namazından önce de hazırlanıyor. İşte mozaikler üstü kapatılıyor, efendim mihrap yapılıyor vesaire. Tabii kim namaz kıldıracak? Deniyor ki hiç kaza namazı olmayan ne yapsın? Namazı kıldırsın ilk cuma namazını. Veya bir vayet hiç ikindi namazının sünnetini terk etmeyen kıldırsın. Şu ikindi namazı hakikaten çok kritik bir zamanda. Akşama doğru hesaplar, kitaplar, müşteriler gelir gider. Akşam oldu kapatacaksın, hesapları kapatacaksın, dükkanı kapatacaksın, eve gideceksin. Yani ikindi namazının farzını bile çoğu ne yapıyor? Kerahate bırakabiliyor. Şimdi bir de bu gayrimüvekket sünnetini hiç terk etmeyen kim varsa o kıldırsın. Kimseden ses çıkmıyor. Elbette tabii ne adamlar var tabii. He? Molla Güraniler var, Akşemseddinler var ama yani hemen öne kimse atlamıyor. Bunun üzerine Sultan Fatih, satanlar da Sultan Fatih'in tabii belki de kıldırmasını istiyorlar. Madem Fatih, öyleyse fetih sembolü olan o efendim Ayasofya'da ilk cuma namazını o kıldırsın. Dedi ki o da benim de hiçbir namazım kazaya kalmamıştır dedi ve ne yaptı? Geçti. Şimdi tabii rivayet edilir. Namaza duracak, Allahu Ekber, ellerini yana salıyor. Yani normalde Allahu Ekber, ellerini bağlıyorsun ve ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Ama ne yapmıyor? Ellerini bağlamıyor, yana salıyor. Allahu Ekber, ikinci tekrar ellerini yana salıyor. Üçüncü de Allahu Ekber, tekbir alıyor ve ellerini bağlıyor. Namazı kılıyorlar. Namazdan sonra Sultan Fatih dediler ki, Sultanım, yani bayram namazı değil, bir şey değil ama. Niçin böyle yaptınız? Ellerinizi saldınız, yani bayram namazı kılar gibi yaptık. Niye böyle yaptık deyince dedi ki ilk tekbir aldığım zaman yani fethin kabulünün alameti olarak Kabe'yi karşımda görmek istedim. Rabbimden bunu diledim. Fethi bizi kabul etti mi etmedi mi? Çünkü bu İstanbul'un fethi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Elbette muhakkak Konstantinopolis fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Dolayısıyla işte bu arzuyla, iştiyakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olabilmek efendim sevdasıyla seferler düzenlendi. Bak İstanbul'umuzun medar iftarı Hadim Zeyd Ebayül Benesar radıyallahu anh da bu sevdayla, bu aşkla geldi buralara. Dolayısıyla fethi acaba Allah katında makbul müdür değil midir? Eğer öyleyse Kabe'yi görmek istedim. Fakat birinci tekbirde göremedim. Bir daha tekbir aldım gene göremedim. Üçüncü tekbirde diyor Kabe'yi karşımda görünce diyor namaza devam ettim diyor. Allah alem görünceye kadar devam edecek he? Demek ki biz olsak yani oho tekbir al da dur günlerce bakalım ne göreceksin yani. Ama demek öyle bir maneviyat yüklü ki, öyle bir şahsiyet ki, he? Öyle bir efendim Allah'tan isteği var, dileği var ve üçüncüde ne oldu? Kabe'yi karşısında gördü. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri engelleri kaldırdı, mesafeleri dürdü. Kalp gözünü açtı, Kabe'yi önüne koydu, Allahu Ekber ve namaza durdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii başka bir rivayet de şöyle, Sultan Fatih'in Kabe'yi görememesiyle alakalı, tabii orasını mihrabı koydular. O günkü şartlarda şimdi tabii bir sürü efendim kıbleyi bulabilmek teknolojik olarak daha kolay. O zaman tabii ona göre bir şey ayarlamışlar ama kıbleye tam dönük müteveccih değil. Hatta şimdi bile gitseniz Ayasofya'da bir efendim sütunda Hızır Aleyhisselam'ın parmağını taktığı yer var. Şimdi de gitseniz orada ziyaret edersiniz. Yani kıbleye tam müteveccih değil. Onun için Hızır Aleyhisselam parmağını takıyor, döndürüyor. O döndürdüğü zaman gördüğü de söyleniyor. Şimdi de gitseniz Ayasofya'da o Hızır Aleyhisselam'ın parmağını koyduğu yer efendim ziyaret edebiliyorsunuz. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bakın buradaki namaz ne olmuş oldu şimdi? İhsan makamında. Yani Allah ile nasıl bir irtibatları var ki o Kabe'yi görmeyi Allah'tan diliyor. Ha biz de Mevla'nın huzurundayız. Allah görür, Allah-u Teala görüyor. Onu efendim şey yapamazsak, tasavvur edemezsek fe illem tekün terahu fe innehu yarake. Hani
Yani sen onu göremesen de, görür gibi olamasan da o seni görüyor. En azından Mevla'nın bizi gördüğünü düşünmek lazım. Bir de Kabe'ye gittiğin zaman, Umre'ye gittiğin zaman, Umre'lerde namazlar tabii elhamdülillah oralarda kılıyorsun. Şimdi biraz daha zorlaştı yani. Eskiden her taraftan görebiliyordun. Şimdi her taraftan da göremiyorsun. Hele üst kata çıktığın zaman her tarafları kapatmışlar. Ne yapmaya çalışıyorlar onu da anlamıyorsun ama. Dolayısıyla yani Umre'den geldiğin zaman birkaç zaman Kabe yönünde görüyorsun yani. Hep Kabe'de namaz kıla kıla kıla. Ne oluyor şimdi? Gözünü kapatıyorsun Kabe önünde. Namaza duruyorsun. Allahu Ekber Kabe önünde. Dolayısıyla bazen tabii Umre'den gelince de böyle olabiliyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi demek ki böyle bir durum var. Ha, fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Sen onu göremiyorsan da. Tabii göremiyoruz ama görür gibi olamıyorsan da. Fe innehu yarake, o seni görüyor. Mevla bizi görüyor. Bak bu bizim için var ya bir ipucu. Buradan yürüyebiliriz. Nasıl mesela? Hani hep anlatıyoruz yani. Hani biri seni namaz kılarken, ibadet ederken gördüğü zaman. Hani biraz böyle herkeste nefsin bir beğenilme, hoşlanma, riyaya meyli vardır bu nefsin yani. Biri bakarken biraz daha farklı kılıyorsun. He? Çok tehlikeli bir şey ama. Yani mevzuyu anlatmak için söylüyorum. Hani hatta anlatıyoruz ya hep. Hani adam namaz kılarken birileri de bakıyormuş. Adam bakıyor, onun baktığını görünce daha dikkatli kılmaya başlıyor. Ulan ne mübarek adam ya falan, şuna bak. Rükûsuna bak, secdesine bak. Adam nasıl gaza gelmiş ama böyle bir secdelere gidiyor. Tazarru ile, huşu ile falan. Hani demişler ya kim bilir bu teheccüd falan daha ne namazlar kılıyordur. Hani hem de oruçluyum falan demiş yani. Adam şimdi birileri görürken ne yapıyor, güzel kılıyor ya. Hah bak, demek ki sende bu kabiliyet var mı? Var. Birisi bakınca daha güzel kılıyor musun? Kılıyorsun. İşte bunu kullanacaksın. Er-riya babul ihlas. Riya gösteriş ihlasın kapısıdır diye bir ibare var. Ya riya nasıl ihlasın kapısı oluyor? İşte buradan gireceksin. Madem biri seni gördüğü zaman güzel kılıyorsun, o zaman Allah görüyor mu? Görüyor. Hah, bunu düşünerek. Melekler görüyor mu? Görüyor. Bunu düşünerek. Sen namazdasın, tek başına da olsan Allah görüyor, melekler görüyor. Hani birileri seni görünce güzel kılıyordun ya, o birileri Ahmet Mehmet değil, alem-i melekut ve kainatın Rabbi Allah görüyor diye düşündüğün zaman ne oluyor? İşte ihlas oluyor. Ahmet Mehmet gördü diye kılarsan riya, kainatın Rabbi gördüğünü düşünerek kılarsan ihlas oluyor. Yani işte riyanın, riya babil ihlas, riya ihlasın kapısıdır meselesinde ne yapabiliriz? Böyle aklımıza yaklaştırabiliriz kıymetli kardeşlerim. Ve tabii büyüklerin namazları, çok tabii kitaplarda bu konuda kıssalar var, anlatılır nasıl namaz kıldıklarıyla alakalı. Tabii kitaplarda geçer. Hatem-i Zahid rahmetullahi aleyh, yani bir namazı var, kitaplara geçmiş. Bu tabii Asım bin Yusuf'la beraber bir konuşmalarında, bir görüşmelerinde, bir ziyarete gelmiş. Orada bu meseleyi konuşuyorlar ve tabii orada da insanlar var ve bunlar kitaplara geçmiş ve buradan da ne oluyor bakın, bize bir şeyler anlatıyor. Bize bir ibret vesikası haline geliyor. Evet, yani büyüklerin böyle söylemeleri, yaptıklarını anlatmaları bile bize ne oluyor? Bir örnek oluyor. Şimdi öyle anlatıyorlar ki, ha demek ki böyle de namaz varmış ya. Böyle de yapılabilir yani. En azından sana buradan bir kapı açıyor. Bir tasavvur, bir derinlik kazandırıyor. Nasılmış bakalım? Hatem-i Zahid Asım bin Yusuf'un yanına geliyor. Onu ziyaret ediyor. Tabii hemen mevzular geliyor, konuşuyor, namaza geliyor. Diyor ki ey Hatem, sen diyor namazı nasıl kılıyorsun, güzel kılıyor musun diyor. Evet diyor, mümkün mertebe Rabbimin huzurunda ona layık bir namaz kılmaya gayret ediyorum. Peki nasıl kılıyorsun? Allah alem o da onun nasıl kıldığını biliyor. Belki de o etrafındaki muhibbanına ne yapacak? Bak böyle namaz kılın diye belki de bir ders vermiş olacak, bilemiyoruz. İşte nasıl kılıyorsun diye sorunca diyor ki şöyle kılıyorum. Namaz vakti diyor, abdestimi sünnet vecihi üzere tazeliyorum. Bak, abdest varsa yoksa zaten abdest alacak ama abdesti varsa da gene ne yapıyor? Sünnet vecihi üzere tazeliyorum diyor. Sonra namaz kılacağım yere geliyorum. Her uzvum yerleşiyor. Hemen geldiği gibi pat, tekbir getirip hop pat küt değil. Önce her uzvum yerleşiyor. Kabe'yi diyor iki kaşımın arasında düşünüyorum. Kabe'yi. Makam İbrahim'i tam göğsümün hizasında.
Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinde mekandan münezzeh olarak şah damarından yakın ya başımın üzerinde hazır olduğu halde kalbimdekini de bildiğini idrak ederek duruyorum. Bak daha namaza başlamadı. Girişe bak. Vay vay vay vay. Girişe bak, gelişmeye bak, sonuca bak. Böyle giriş olursa sonucunu sen düşün yani. Hiç böyle girdik mi biz ya? Camiye bile böyle girmiyoruz ya. Bazen görüyorsun da adam camiye girerken dır dır dır vır vır vır. Hala mevzu bitmemiş. Ne zaman bitecek ya bu? Velhasıl bak nasıl namaz kılmış. Sonra devam ediyor. Daha namaza durmadı. Sanki diyor ayağım Sırat Köprüsü üzerinde. Cennet sağımda. Cehennem solumda. Ölüm meleğini de arkamda hissediyorum. Ve son namazımı kılıyormuş gibi düşünüyorum. Ve böylece Allahu Ekber tekbir alıyorum diyor. Mevla Teala Hazretlerini görür gibi tekbir alıyorum. Bak onun huzurunda ya. İhsan makamı. Evet, ihsan makamında Mevla'yı görür gibi iftida tekbiri alıyorum. Kıraati yaparken düşüne düşüne, manalarını düşüne düşüne okuyorum. Sonra tevazuyla rükuya eğiliyorum. Tazarru ile secdeye kapanıyorum. Sonra ümitle teşehhütte bulunup sünnet üzere selam veriyorum. Ben böyle bir namaz kılıyorum diyor. Bizde var mı böyle bir namaz? Sen bizi boş ver, oradakiler şaşırıyor. Bakın Asım bin Yusuf diyor ki hayret ediyor. Ey Hatem-i Zahid, senin namazın hep böyle mi? Evet diyor. 30 senedir Rabbime hamdolsun böyle namaz kılıyorum. 30 senedir bu namazı kılıyorum deyince Asım bin Yusuf ağlayarak diyor ki ben daha bu zamana kadar hiç böyle bir namaz kılmadım. Belki oradakilere diyor yani öğretiyor. Hiç böyle namaz kıldınız mı? Tabii ki kılmadık. Biz kıldık mı? Demek ki aslında var ya bize de ağlamak düşer ha. Böyle bir namaz kılmamış. Rabbim bize de böyle namaz kılmak nasip eylesin. En azından şunu yapabiliriz yani hepsini yapamasak da. Şunu yapabiliriz. Son namazımız gibi kılabiliriz. Peki son namazımız olabilir mi? Olabilir ya. Benim şu son sohbetim olabilir mi? Olabilir ya. Aslında böyle yapsak düşünsene bu senin son namazın. Ulan nasıl kılarsın ya? Bazı son namazlarda da şöyle bir şey var. İdam edilecekler. İki rekat namaza müsaade ediyorlar. Diyor ki hani idam edilecek ya son isteğinle iki rekat namaz. O iki rekat namazı nasıl kılıyor biliyor musun? Hızlı kılıyor. Niye? Ölümden korktu da uzattı demesinler diye. Burada da bir yiğitlik var ayrı dava. Ama şimdi bizim öyle bir durum yok. Hani dediler ki son namazı nasıl kılarız? Öyle bir kılalım ki son anımızla hatırlanacağız ya. Şunu becerebilsek şimdi o havaya giriyoruz lan bir daha böyle yapayım falan diyorsun. Ondan sonra bir dünya meşgalesi. Bir borsa, bir döviz, yok ekonomik şey, yok zam var, yok bilmem ne var, yok maişet derdi. Katliamlar, cinayetler, tacizler, tecavüzler. Ulan bir haber dinliyorsun ne maneviyat kalıyor, ne feyiz, ne füyüzat kalıyor, ne bir şey kalıyor yani. Ne yapalım ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştıkça bu atmosfer maalesef bize de uzaklaşıyor. Ama en azından bu zatların yaşantıları önümüzde, Kur'an önümüzde, sünnet önümüzde, Allah dostları önümüzde ne yapacağız? Onların yolundan gideceğiz. Yapamasak da beceremesek de en azından yani yapamadığımızı ulan biz de adam mıyız be ne büyük zatlar olmuş. Gelmiş neler yaşamışlar nasıl namaz kılmışlar nasıl Allah'a kulluk yapmışlar damgayı vurmuşlar dünyaya ve gitmişler aslanlar gibi bunları da duyunca en azından acziyetimizi biliriz bu da bir şeydir kıymetli kardeşlerim. Evet demek ki ihsan makamı Rabbim Celle Celaluhu bu makamda bizlere de namazlar kılmak nasip eylesin. Bir de tabi cemaatle kılmak meselesinden de konuşmak gerekiyor. Camide namazı kılmakla alakalı da birkaç kelam etmek gerekiyor. Çünkü burada namazı kılmak var ama hep herkes belki kendine göre düşünüyor. Nerede kılıyor? Evde kılacak falan. Şimdi tabii evde de kılmak lazım. Nafileler var vesaire. Bir takım namazlar var. Ama farz namazlarını ne yapmak lazım? Cemaatle kılmak lazım. Camide mümkün mertebe kılmak lazım. Her zaman camide olmayabilir. Bazen bayırda, çayırda, piknikte şurada buradasındır. Hemen gene ne yapmak lazım? Bir cemaat mutlaka yapmak lazım. Namazını camide cemaatle kılanlar Rabbisiyle irtibat halinde olan kimselerdir. Çünkü burası neresi? Allah'ın evi.
O bilinçle geleceksin yani. Nereye gelirim? Allah'ın evine gelirim. Ben Allah'ın misafiriyim. Bak ne hadis-i şerifler var, ne hadis-i kutsiler var. Allah'ın evine geliyorsun yani. He? Dolayısıyla variyetli birine, nüfuzlu birine, makam mevki sahibinin evine bile giderken kendine bir çeki düzen verirsin, ona göre gidersin. He? Bir ikramları olur, bir sana faydaları olur, maddi manevi neyse. Yani böyle bir durum var, bir beklenti içerisinde belki gidersin. İşte Allah'ın evine geliyorsun, kainatın Rabbinin evine geliyorsun, beklentin tabii ki olsun. Maddi manevi beklentin olsun yani, namazı kılacaksın, açacaksın elini. İste, iste, iste. Mellem yeselillahi yadabaley. Mevla kendinden istemeyene kızıyor. Nasıl bir Allah'ımız var? Adam ne kadar zengin olsa bir istersin verir, bir daha. Ulan bu da der ki hayırdır ya, yol mu oldu kardeş, nüfus kağıdı ver de evlatlık alalım yani, belki bu kabilir. Ama Mevla istemeyin Cenab-ı Hak kızıyor. Ayakkabınızın kopan bağına kadar Allah'tan isteyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, demek ki Mevla'nın evine geliyoruz, onun misafiriyiz. Kıymet verdiğin bir kimse seni davet etse, nüfuzlu önemli bir şahsiyet seni davet etse gider misin? Gidersin. Ama gerçekten bir mazeretin var, gidemedin. Gidemediysen de özrünü beyan edersin ve ondan sonraki davette mutlaka iştirak edersin, bir öncekini de affettirmek, telafi etmek düşüncesiyle. E peki şimdi Allah-u Teala Hazretleri de bizi ne yapıyor? Evine davet ediyor. Hem de günde 5 defa davet ediyor. Nasıl bir imkan, nasıl bir fırsat? He? Allah seni huzuruna kabul ediyor. Kainatın Rabbi olan Allah. İşte büyükler olaya nasıl bakıyorlarsa, cami cemaati kaçırmıyor. Yük gibi gelmiyor namaz. Ezan okunuyor, Allah beni huzuruna kabul edecek. Ne yapıyor? Koşarak geliyor demek ki yani. Her ne kadar ezanı müezzin okusa da, her ne kadar hayyâle salâh müezzin söylese de, haydin salaha Allah davet ediyor Celle Celaluhu. Öyle şimdi yani askerde hani bir misal vermişti, gene bir başka misal verelim. Komutan çağırsa ben gelmiyorum diyebilir misin ya? He? İçtima borusu çaldı, ben içtimaya çıkmıyorum, keyfim yerimde değil falan. E mutlaka bir izin kağıdın, belgen, raporun olması lazım. Kendi kafana göre he? Ay biraz başım ağrıyor, keyfim yok, bugün de çıkmayayım, yarın çıkarız. Var mı böyle bir şey? Cık, yapamazsın. Dolayısıyla ezan okunduğunda bizi de çağıran kumandanı akdes Hazreti Allah Celle Celaluhu içtimaya, huzuruna çağırıyor demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sabah namazında şöyle dönüyor cemaate. Hani efendi hastalarımız da hep derdi, saflar sık ve düzenli, ayak uçları aynı hizada olsun. Ve cemaate bakıyor, cemaati nasıl tanıyor bak. Baktı ki birini görmedi. Namazdan sonra daha sonra onu çağırttırdı. Felanca gelsin, koşarak geldi. Dedi ki niye bu kadar acele ettin? Ne demek ya emirel müminin, iki elim kanda olsa koşarak gelirim. Dedi ki ben dedi senin gibi etten kemikten bir insanım, çağırdım koşa koşa geldin. Sabah dedi çağıran haşa bizden aşağı mı? Allah çağırdı, niye gelmedin dedi. Ya, Hazreti Ömer'e bak olaya nasıl bakıyor, nasıl ders veriyor yani. Evet arkadaşlar. Cuma namazlarında camiler doluyor ama ikindide aynı cemaati ne yapamıyoruz, bulamıyoruz. Cuma'ya çağıran Allah Celle Celaluhu, ikindiye çağıran başkası mı? Sabah namazına davet eden başkası mı? Ama işte camilere sayeden, aklı fikri hani kulağı ezanda gözü namazda diyebileceğimiz böyle kimselere var ya ne mükafatlar var. Bakın. Meşhur bir hadis-i şerif. Hani sebatun yuzillunullah fi zillihi yevme la zille illa zillu. 7 grup insan var ki hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Mevla onları arşının altında ne yapacak? Gölgelendirecek. Düşün yani milyarlarca insan, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen insanlar ve bugünden kıyamete kadar gelecek olan ne kadar insan varsa hepsi orada mahşer yerinde orada binlerce sene beklenecek. Efendim, İnsanlar nasıl 1001 ayak üzerine, ne demek 1001 ayak üzerine? Bir ayak yeri var, 1000 ayak oraya basmaya çalışıyor. Eğilemiyorsun, kalkamıyorsun, oturamıyorsun. Kollar kopuyor, boyunlar kırılıyor. Böyle oklar böyle sadağına nasıl zorla sokulmuş, öyle balık istifi insanlar. Ama bazıları o 7 grup insan arşın altında gölgeleniyor. Nurdan kürsülerde huriler, gılmanlar, yemeler, demeler. Öyle seyrediyorlar. Şimdi onlardan biri de kim?
ve racülün kalbuhu muallakun bil mesacit, öyle bir adam ki kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Kalbi mescitlere bağlı. He? Böyle adam varsa ne yapacak? Özel protokolde VIP olarak Mevla ne yapacak? Ağırlayacak onları. Mevla'nın özel misafirleri be. Allah bizi de o gruplardan birkaçına girebilmek nasip eylesin. Evet. Ve racülün kalbuhu muallakun bil mesacit, kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Bağlı derken neyle bağlı? İple mi, halatla mı? Gönül bağıyla, sevgiyle, muhabbetle, şuurla bağlı. Kalbuhu muallakun. Bak, kalbi aslında asılı. Şimdi mesela ne var? Efendim lambalar var. Önceden kandiller var ya. Kandil gibi, bu lamba gibi adeta asılı. Gönlü orada, kalbi orada. Namazını kılıyor, namaz bitti ama hep aklı orada, asılı. Bağlı yani. Cuma bitti, şimdi ikindi ne zaman okunacak? Bütün hayatını, işini, gücünü hep ne yapıyor? Beş vakit namaza göre düzenleyen, tanzim eden bir kimse. Cemaati bırakmıyor bak, namazı değil. Ve arşın altında gölgeleniyorsun, öyle yok bedava. He? O özel muameleyi görmek için yani. Dolayısıyla kalbi sanki mescitte asılmış kandil gibi orayla meşgul. Aklı, fikri hep namazda. Evet. Demek yani beş vakit namazı camide kılan kimseler özel olarak ne yapılacak? Kıyamet günü arşın altında ağırlanacak, gölgelenecek kıymetli kardeşlerim. Yani ezan okununca ne yapıyor? Camiye gidiyor. Bu ne gibi? Derse vaktinde giren talebe gibi. Şimdi ders zili çalmış, daha talebe gelmemiş, sıralar boş. Bunlar kim? Bunlar haylaz talebe. Geç kaldığı zaman hani öğretmen almıyor. Ne yapıyor? Git diyor, bir mazeret kağıdı getir bakayım idareden. Diye geç kaldın yani. He? Şimdi bize böyle bir mazeret kağıdı istenmiyor diye, yoklama yapılmıyor diye. Yoklama yapılıyor mu? Yapılmıyor. Efendi Hazretlerimizin babası, Allah rahmet eylesin. Yani şeyi de uzak, efendim tarlası da uzak, çalışırmış namaz vaktinde, camiye gelirmiş. Camide kimse yok. Ezanı okur, kendi namazı kılar, tekrar gidermiş. Ama gelir camide kılarmış, o cemaatle kılmış gibi oldu. Sonra bir araya toplandıkları zaman da millete dermiş ki, yani çünkü herkesin camide neyi var? Yeri var, yeri. Senin yerin var, senin yerin var, senin yerin var. Arsan olsa, he? Getirse biri kazığı senin arsana çaksa, bir metre girse, davalar açarsın, mahkemeler açarsın. Sen benim oraya nasıl giriyorsun? Yani bir metreden sebep, arazi meselelerinden dolayı cinayetler bile işlendiği vakı yani. Bir metre arsana bir karışına sokmuyorsun da, camide arsan var niye gelmiyorsun? Camide yerin var niye sahip çıkmıyorsun? He? Efendi Hazretleri'nin babası öyle diyor. Camide yerlerinizi hep bana bıraktınız. Allah sizden razı olmasın diyor. Tam amin diyecekler, birden duruyorlar. Ulan bu duaya amin denir mi ya? He? İyi de camiye gelmeyen adama da Allah razı olsun denir mi? Yani orada bak bir ironi var ve bir ders veriyor yani. Camideki yerlerinizi hep bana bıraktınız. Sizden Allah razı olmasın diyor. Evet, yani niye bırakıyorsunuz ya? Bir karış tarlayı bırakmıyorsun, toprağı bırakmıyorsun. Toprak olup gideceğiz ona rağmen, ama camideki yerin umurunda bile değil, öyle mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Kıyamet günü yüzleri yıldız gibi parlayan bir kavim mahşere gelecek buyuruluyor. Melekler onlara soracaklar. Siz ne amel yaptığınızda böyle pırıl pırıl parlıyorsunuz? Onlar diyorlar ki, biz ezanı işitince namaz için abdest alırdık ve artık başka hiçbir şeyle meşgul olmazdık diyorlar. Yani namaz vakti girdi artık, tamam. Artık hazırlık namaza. Yok işim vardı, gücüm vardı. Hepsi bir kenara, he, bırakılır. Artık sadece namaz. İşte bu kimseler demek kıyamet gününde yüzleri yıldız gibi parlayacak. Yani kılan da bir, kılmayan da değil. He? Adam öyle diyor, namaz kılan da bir, kılmayan da. Ey gidi, bugünün yarını var. Bu dünyanın ahireti var. Ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Neler var, neler var. Hep bunları yaşayacağız. Hiçbirini görmedik. Çok görmemiş adamız. O görmemişlik bizi ne yapıyor? Maalesef isyana sürüklüyor. Ha bakın, mahşer günü yine bu sefer yüzleri güneş
ve ay gibi parlayan, bak onlardan daha parlak yüzleri, bir kavim gelecek. Melekler onlara da soracaklar, siz ne amel yaptınız da böyle pırıl pırıl parlıyorsunuz? Peki onlar ne diyorlar? Biz ezanı mescitte dinlerdik. Onlar ezan duyuyor, geliyor, bak bu da büyük iş, ama bu, biz ezanı mescitte dinlerdik. Yani ezan okunuyor, yoklama yapılıyor. Neredesin ey kulum? Sen diyorsun ki buradayım ya Rabbi. Ben buradayım. İsmin okundu, buradasın. Yerine sahip çıkmışsın. Senin yüzün pırıl pırıl parlayacak. Dünyada da parlar be. Simahum fi vucuhi min eteri sucud. Yani alınlarında secde eserleri olduğunu, secdenin yüze, simaya tesir ettiğini bak ayetle beyan ediyor. Dünyada da var bu. Dolayısıyla demek ki bugünün yarını var. Ahiret var, mahşer var. Bu insanların demek yüzleri pırıl pırıl parlayacak kıymetli kardeşlerim. Tabii bakın Said İbni Müseyyep rahmetullahi aleyh ne diyor biliyor musun? Şu sözleri söylemek biz de söyleyebilsek ama bizimki yalandan olur be. 20 senedir ezandan evvel mutlaka camide bulundum diyor. 20 sene 5 vakit namazı camide kılmış, ezan okunurken mutlaka camideymiş. Ya, şimdi bunları duyunca biraz utanmak lazım. En azından ezan okununca bir toparlanalım, kendimize gelelim de iş güç neymiş kardeşim, artık ezan okunuyor hemen namaz için hazırlık yapmak lazım. Evet kıymetli kardeşlerim, ve tabi cemaatle kılınan namazın fazileti çok daha fazla ve buna çok mükafatlar verilmiş. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor, salatül cemaati tefdülü salatel feddi bi sev'in ve inşirine dereceten. Cemaatle kılınan namaz, cemaatle kılacağız şimdi, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha sevap. 27 derece. Derece olarak neyi var? Bir önemi var. Fazileti var. Üstünlüğü var. Bir mal satıyorsun. Burada satıyorsun 1 lira. Orada satıyorsun 27 lira. Burada satıyorsun 10 lira. Orada satıyorsun 270 lira. 10 kat fazla. O zaman burada satmak enayilik değil mi? Kazanç aynı. Rekatlar aynı. Gayretin aynı. Abdestin aynı, şeyi aynı, ama cemaatle kıldığın zaman 27 derece sevap kazanıyorsun. Evde kılıyorsun bir namaz, ya kabul olur ya olmaz. Ama cemaatle 27 derece ve garanti kabul mü? Garanti kabul ya. Nasıl garanti hoca efendi? Bakın şöyle garanti. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cemaatle kılınan namazlar için görevlendirilen melekler var. O melekler geliyor şimdi. Biz namazdayken şimdi gelecekler. Melek geliyor, ne yapıyor? Önce imamın kalbine bakıyor. Şimdi neyi arıyor? O bahsettik ya. Yani ihsan makamında. Efendim Mevla'yı görür gibi namaz kılmak. Onu beceremezse feillem tekün terahu feinne o yara ki o seni görüyor. O şeyi arıyor. O huşuyu arıyor. Çünkü kadeflehal müminun ellezine fi salatihim haşiun. Namazda namazını huşu ile kılan müminler kurtuldu.

alışmış. Misafirliğe gitmiş gene o. Yular orada. Ya sen şimdi mübarek adam, biraz şöyle, orası mihrap. He? Peygamberin miras bıraktığı yer ya. Namaz kıldırıyoruz, Allah'ın huzurundayız. Her yerin, her makamın madem bir kıyafeti varsa, he? Hemen görünce tanıyorsun. Bak diyorsun, bu polis diyorsun, bu asker diyorsun, bu hemşire diyorsun, bu doktor diyorsun. Yani herkesin kıyafeti var mı? Var. Sen de şimdi yani orada imamsın. Sarığınla, sakalınla, cübbenle, değil mi? Arkanda namaz kılanların da gönlü huzurla, ferahla, sürurla ne yapabilsin, durabilsin. Çünkü o melek geliyor, önce senin kalbine bakacak. İmamın kalbine bakacak. O kalpte huşuyu bulursa herkesin namazı kabul. E peki bulamazsa ne olacak? O zaman cemaate bakıyor. Tek tek cemaatin kalbine bakıyor. O cemaatin içerisinde bir tanesinde bile huşu bulsa kalbinde, gene toptan pazar hepsini kabul ediyor. Hoca efendi, ahir zaman kalpler çıfıt çarşısı. E peki hiçbirinin kalbinde huşu yoksa ne olacak? Şimdi aşağı yukarı durumlar böyle. Bak gene de yırtıyoruz, biliyor musun? He? Diyorlar ki ya Rabbi, huşuyu bulamadık. Öyle biri yok. Peki Mevla diyor ki niçin toplandılar? Niçin toplandılar onlar cemaatle? Orada kılıyorlar. Ya Rabbi, namaz kılmak için toplanmışlar. Peki kime secde ediyorlar? Ya Rabbi, sana secde ediyorlar. Madem bana secde ediyorlar, hepsinin namazını kabul ediyorum diyor. Garanti kardeş. Cemaatle namazda garanti. Yamuk da olsan, çürük de, çarık da olsak, he? Madem buraya geldin, öyle niçin geldin? Allah için geldin. Secde ediyorsun, Sübhan Rabbiyel Ala. Kafan karışık olsa da, kalbin 40 tane tilki kuyruğu birbirine değmiyorsa da, neticede o secdeyi kime yapıyoruz? Allah'a yapıyoruz. Allah da kabul ediyor ya. Böyle kurban olduğum efendim merhametli, he? Yani bizi bir şekilde cennete koymak için bir bahane ortaya koymamızı isteyen bir Rabbimiz var. Evet arkadaşlar. Demek ki böyle. Cemaatle namaz. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazınızı ikame edin, zekatınızı verin. Bakın, verka'u ma'ar rakiin. Rükû edenlerle beraber rükû edin diyor. İşte burada ne var? Namaza, cemaate teşvik var. He? Rükû ediyor musun namazda? Ediyorsun. Peki kimle rükû edeceksin? Rükû edenlerle. Yani cemaatle. Evde rükû ettin, tek başına kıldın. Ne yapıyorsun? Rükû ediyorsun ama rükû edenlerle beraber rükû etmiyorsun. Edemiyorsun ki, tek başınasın. Burada ne var demek ki? Cemaate teşvik var. Cemaatle kılmaya teşvik var. Sen boş ver normal zamanı. Bakın, daha önceki derslerimizde de tabii arz etmiştik ama yeri gelince gene bir temas edelim. Nisa suresi 102. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri korku namazını ne yapıyor? Anlatıyor. Yani korku namazı nedir? Savaştasın, düşman karşı cephede ama sıcak harp değil bak. Sıcak harp olunca göğüs göğüse mücadele, yani asla cepheyi bırakamazsın, kılıcı elinden bırakamıyorsun. Bir mücadele, hareket halindesin. E burada tabii namaz kılmak burada mümkün değil. Yani şöyle diyemez ya, bir durun da şöyle bir mola verelim, bir namaz kılalım, devam ederiz diyemezsin. Nitekim Hendek Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç vakit namazı kılamadılar, sonra kaza ettiler. Çünkü ne vardı? Sıcak bir efendim mücadele, göğüs göğüse bir harp vardı. Dolayısıyla ama öyle bir beddua etti ki Allah evlerini, ocaklarını ateş doldursun buyurdu. Onlar bize ikindi namazını kaçırttılar buyurdu. Öyle bir beddua, hakikaten evleri, ocakları, kabirleri ateş doldu ve bir daha da Mekke müşrikleri ne yapamadılar? Medine'ye savaşa gelemediler. Dolayısıyla ama şimdi burada yine tabii böyle bir olay oldu. Nüzul sebebi de var. Şimdi oralara girmeyeceğim ama yani düşman karşıda, efendim İslam ordusu bu tarafta, ne olacak? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Mevla, estağfirullah, ve izâ kunte fîhim fe akamte lehum salâh. Sen içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, gene cemaatle kıldıracaksın, feltekum taifetun minhum ma'ak. Bak, onlardan bir taife seninle beraber ne yapsın? Namaz kılsın. Ve liyakudu eslihatehum, ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bir taife dediğine göre demek ikiye ayrılacak. Bir grup gene cephede ellerinde silah bekliyorlar. Senin arkanda bir grup geliyor, namazı kılıyor ama silahları da gene yanlarında. Feyda secedu felyekunu min veraikum. Seninle secde ettikleri zaman, rekatı kıldıkları zaman tekrar ne yapsınlar? Efendim, arkanızdan düşman karşısına çekilsinler. Evet. Yani onlar nöbete geçiyorlar. Sonra ne olacak? Vel te'di taifetun uhra lem yusallu.

kılmayan diğer taife, diğer grup gelsin. Felyusallu me'ak, onlar seninle beraber kılsın. Bak görüyor musun? Cemaati bıraktırmıyor. İki gruba ayırıyor, biri devam ediyor. Bak onlar da namazda gibi. Bunlar gidiyor, onlar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imameti devam ediyor. Ama arkadaki asker değişiyor. وَلْيَفُدُّ خِلْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Onlar da silahlarını efendim yanlarına alsınlar, bırakmasınlar. Çünkü وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler istiyorlar ki لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ Yani sizin savaş, araç, gereçlerinizden gafil olmanızı, bırakmanızı istiyorlar da فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاهِدَ Ansızın size saldırmak istiyorlar. Yani siz namazı bırakmayın ama nöbetçiler gene efendim cephedekiler bir kısmı dursun, onların bu isteklerine aniden saldırmalarına mahal kalmasın diye. Ya savaştan daha önemli bir mazeret mi var? Böyle bir durumda bile, cephede bile bu namazı bize Allah-u Teala böyle tarif ediyor, böyle öğretiyor. Gene cemaati ne yapmıyor? Bıraktırmıyor da. Şimdi biz hangi mazeretten sebep? Çok suçluyuz yani hakikaten. Yani namazlarda gevşeklikler var, son vaktine bırakmalar var. Şimdi zaten cemaatle kıldığın zaman ilk vaktinde kılıyorsun, garanti kabul, 27 derece, her türlü fazileti ne yapıyorsun? Alıyorsun, götürüyorsun yani. Evet, ve böylece ne yapıyorsun? Cemaatle namaz kılmakta mescitleri mamur etmek de var. Mescitleri mamur etmiş oluyoruz. Mescitleri kim mamur eder? İnnemâ yâmuru mesâcidellâh. Allah'ın mescitlerini ancak mamur eder. Men âmene billah, Allah'a iman eden, vel yevmil âhir, ahirete iman edenler Allah'ın mescitlerini mamur ederler. Daha ve kâme salâti ve âte zekâ ve lem yahşe illallah. Namazını kılan, zekatını veren, Allah'tan başkasından korkmayan, Allah'a ve ahirete iman edenler Allah'ın mescitlerini mamur ederler diyor. Mevla'nın mescidini mamur etmek. Mamur etmek tabii iki şekilde olur. Bir, o mescidin, caminin binasını inşa etmek. Taşını, duvarını, penceresini, kapısını yapmak. Bunu da kim yapar? Bunu da gene. Yani bir adam camiye yardım ediyorsa, bir adam Allah'ın mescidini yapıyorsa, bu adam demek ki mümin bir adam. Ayet var ya. Ancak imanı Allah'a ve ahirete iman edenler yapar diyor bunu. Gelip Avrupa'dan, efendim Vatikan'dan sana bütçe mi ayıracaklar da cami yapman için yani? Gene sen yapıyorsun. Avrupa'dan, Vatikan'dan, Türkiye'deki kiliselerin tamiratı için, tezinatı için bütçeler geliyor. Ama mescitleri, camileri şu millet kendisi yapıyor, kendisi onarıyor, kendisi tamir ediyor elhamdülillah. Çünkü bu millet imanlı millet. Demek iki şekilde oluyor camileri, mescitleri mamur etmek. Bir, binasını inşa etmekle, ikincisi onu boş bırakmamakla, garip ve atıl bırakmamakla mamur ediyorsun. Cami yaptın ama içi boş olursa, kimse olmazsa ne olur? Kullanılmayan yer harabe olur. Zahiren olmasa da manen orası harap olmuş olur. Demek ki cemaate devam etmekle de manen ne yapıyorsun? Mamur etmiş oluyorsun camileri. Evet, böylece ne yapmış oldun şimdi? Bak camiye geldin, camiyi mamur ettin, mescitleri, imanını da ispat etmiş oldun. Çünkü innemâ yâmur mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahirete iman edenler mamur eder, imar ederler. Ve bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İzâ râytum racüle yâtâdül mescid. Mescide devam edeni gördüğünüz zaman, şimdi burada bakıyorsun, birbirini tanıyorsun, görüyorsun. Mescide devam eden bir kimseyi gördüğünüz zaman feşhedü lehu bil iman, onun imanına şahitlik edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cami cemaati nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Evet. Ama şimdi efendim tanıyor musun, tanımıyor musun belli değil. Nasıl bilirdiniz herkes? İyi bilirdik, koro halinde. Çok önceden bir yerde namazdan sonra baktık cenaze var. Neyse durduk, namazı kıldık. Hani camiye geldiğine göre demek ki yani mümin camiye getirilmiş. Yani bunun belirli bazı şahıslar var biliyor musun? İslam'a söven, İslam'a küfreden, camiye söven. Yani şimdi bu adamlar ayrı. Biliyorsan tabii la takun fihi ebeda. Yani
o ayet için hatırıma gelmedi ama onların namazlarını da kılmayın, kabirlerine de gitmeyin Mevla buyuruyor. Evet. Ve la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden ve la takum ala kabri Mevla. Ha şimdi böyle olunca da hatta çok önceden böyle hadiseler yaşanmış. Efendim adam getirmişler. Efendim inkarı belli adam, küfrü belli adam. Ömür boyu Müslümanlara sövmüş adam, yazmış, çizmiş, hakaret etmiş. İmam da demiş ki ben demiş bunun cenazesini kıldırmam demiş. Kıldırmaz mısın? Peki o zaman yer beğen demişler adamı. Efendim ikindi namazına kalmadan sürgün etmişler. Bu sefer ikindi namazına başka bir cenaze, başka bir imam kıldıracak. Demişler bak böyle böyle felanca kıldırmadı. Şimdi o falan yerde eşyalarını topluyor. İstersen sen de kıldırma. Yok demiş kıldırırım ne yapalım yani adam da şimdi mecbur kalmış. Anlıyor musun adama bir nevi tehdit ediyorlar. Neyse tabii namazı kıldırmışlar adamı paketlemişler götürmüşler. O adamlar genelde ışıklar içinde uyuyor alkışla gidiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla tabii ulema, sülaha, etrafındaki arkadaşları. Sen demişler bu adamı nasıl kıldırma? İmama sövüyor bu adam, camiye sövüyor bu adam. Ömrü boyunca dine diyanete küfretmiş bir adam. İmansızlığını ishar etmiş bir adam. Niye kıldırıyorsun? Ne yapayım tehdit ettiler demiş ama demiş niyet etmedim demiş. Öbürü de demiş ki benim de abdestim yoktu zaten demiş. Hadi bu da işin şakası yani anlıyor musun? Ha şimdi nasıl bildirdiniz? Bir yerde işte baktık tabii camiye gelmiş. Yani pek tanımıyoruz hakikaten tanımıyoruz. Dolayısıyla dedi kılalım camiye kadar gelmişler. Namazı kıldık. İmam soruyor şimdi nasıl bildirdiniz? Ergöz iyi bilirdik. Ben biliyor muyum bilmiyorum bir şey demedim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben de söyledim. Şimdi oradaki tanıyanlar, kardeşlerimiz. Hocam dediler nasıl bilirdiniz deyince sesinizi çıkarmadınız. Ama hakkını helal edince helal ettiniz. Yani meseleni anlayamadık. Dedim anlaşılacak bir şey yok. Siz de iyi bilirdik dediniz değil mi? Dediniz. Tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Niye yalan söylüyorsunuz? Ama herkes söylüyor. Kardeşim sen iyi bilirdik diyorsun. Adamı tanımıyorsun ki ya. He? Ahirette şahitlik için bunları söylüyorsun. İyi bilirdik ahirette gel bakalım diyecekler. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan birisi geçiyor. Ne dediler? Cenaze. Çok iyi adam şöyle adam böyle adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet vecebet buyurdu. Vacip oldu vacip oldu. Öbürü geçiyor bir tane daha efendim. Bu sefer onun hakkında kötü şeyler söylediler. Yani iyi adam değil şöyle adam böyle adam falan. Kötü ahlaki zafiyetleri var vesaire. Resulullah ne buyurdu? Vecebet vecebet vacip oldu. Vacip oldu. Gerekli oldu. Dediler ya Resulallah iyi dediğimize de böyle buyurdun kötü dediğimize de. Dedi ki siz öyle bir ümmetsiniz ki sizin iyiliğine şahitlik ettiğiniz kimseye cennet vacip oldu. Kötülüğüne şahitlik ettiğinizlere de ettiklerinize de cehennem vacip oldu. Ha onun için şahitliğin önemli ama sen daha bilmiyorsun. He tanımadın adama diyorsun ki iyi bilirdik. Ben niye demedim? Çünkü ben tanımıyorum ki adamı. Adamı tanımıyorum iyi bilirdik diyemem yalan söyleyemem ama... Helal ediniz haklarınızı. Varsa helal olsun. Varsa helal olsun. Bildiğim böyle büyük alacak verecek meselesi olmadığına göre ufak tefek bir şey bile olsa ulan bir de ahirette onunla mı uğraşacağız yani anlıyor musun? Bir de böyle de bir durum var. Hakkımı helal etmeyeceğim ahirette görüşürüz diyorsun. Herif de öyle ki herkese takmış uçan kuşa borcu var. Sen de işlerin bitmiş cennete gideceksin herifi bekliyorsun. Adamla helallaşacaksın. Adam da daha sana sıra gelir mi bilmiyorsun ya. O zaman diyeceksin ulan keşke helal etseydim diye. He? Öyle büyük meblağlar vesaireler değilse de ufak tefek efendim omuzuna basmış, ayağına basmış, şöyle olmuş, böyle gitmiş. Helal olsun ya, helal olsun yani. Onun için demek ki mescide devam eden kimseyi gördüğünüz zaman imanla şahitlik yapabilirsiniz. Ama şimdi adam camiye gelmiyor, nasıl bilirdiniz? Bilmiyoruz ki. Camiye gelmiyor ki. Kahvedekilere sor, onlar iyi bilir. Oranın cemaati çünkü. Hoca demiş nasıl bildirdiniz? Demiş çok iyi adamdı biliyor musun? Her akşam meyhanede hesapları o öderdi demiş. Ulan bu adamın şehadeti var ya batırır ya. He? Hani bir hadis-i şerifte de 4 tane Müslüman iyiliğine şehadet etse. Dediler 3 kişi, 3 kişi de olur. Dedi 2 kişi. Nasıl bildirdiniz yani? Mümin, müvahhid, efendim Müslüman mıydı? Evet öyle bilirdik. Ya o adam bile cennete giriyor. Dediler utandık bir kişiyi sormayı. Yani şu kadar ömür yaşayacaksın da 2 kişi 2 tane adam gibi adam 4 dörtlük Müslüman senin hakkında iyi bilirdik dedirtemiyorsak yaşamayalım kardeşim ya. Güzel yaşayalım.
Müslümanca yaşayalım.

Adam gibi yaşayalım. Rabbim becermek nasip eylesin. Cemaate gelirsen bak, cemaat senin imanına şahitlik yapar. Yapın diyor zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, idâ râytum racule ya'tâdül mescid. Evet, mescide devam eden birini gördüğünüz zaman feşhedû lehu bil iman. Onun imanına şahitlik ediniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için son anları hiç unutmayalım. Yani ölüm var, efendim kabir var, ahiret var, hesap var, kitap var. Ve insanların şehadeti, şahitlikleri de önemli. Onun için cemaat seni tanısın, imam seni tanısın, insanlar seni görsün bilsin. Nasıl bildiriz dedikleri zaman da iyi bildirdik desinler. Hatta desinler ki Allah rahmet eylesin ya, çok iyi adamdı be, yeri dolar mı ya? Kimsenin yeri dolmaz tabii de, herkes kendi yerini doldursun yeter. Anlıyor musun? Hani ulemadan bir zat vefat ediyor, oğlu da çok büyük alim. Tabi dua ederken tüm geçmişlere dua edip babasına da dua ediyor. Ah baba diyor, yerin boş kaldı, yerin dolmadı diyor. Tabi onun muhibbanı, cemaati dediler ki hocam, yani siz babanızı da hani boynuz kulağa geçer misali büyük alimsiniz, sizi vesilenizle insanlar hep hidayet buluyorlar. Yani babanızın yeri boş kaldı diyorsunuz ama siz doldurdunuz fazlasıyla. Dedi ki ben dedi doldurduysam kendi yerimi anca dolduruyorum, babamın yeri hala. Hangi hoca vefat etti de, hangi ehli sünnet alim vefat etti de yeri doldu arkadaşlar. Giden gidiyor. Giden gidiyor. Evet. Yeri kimsenin dolmuyor. Keşke biz kendi yerimizi doldurabilsek. Camide de yerimiz var. He? Konuştuk ya. Onun için önce nereden başlayacağız? Camide efendim olan yerimizi, arsamızı sahip çıkacağız. Camideki yerimizi dolduracağız ve bir hayat olarak, İslam'a hizmet olarak, Allah'a kulluk olarak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak yerimizi mümkün mertebe doldurmaya gayret edeceğiz ki son anımızda tabutun başında insanlar timsah gözyaşlarıyla değil de gerçek gözyaşı dökerek iyi bilirdik, iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Ya Rabbi bu sevdiğimiz insan merhametliydi, şöyleydi, böyleydi. Senin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle muamele eyle diye gönülden dua edebilsinler. Rabbim Celle Celaluhu böyle bir hayat yaşamak, arkamızdan böyle şahitlikler yapacak kimseler biriktirebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu konuya inşallah devam ederiz. Tabii namaz meselesi önemli. Namazı anlattık, tadil erkanı anlattık, huşuyu anlattık. Ve şimdi de cemaatle alakalı birkaç meseleler tabii konuşmak gerekiyor. Çünkü hakikaten dünyevi meşgalelerle, yani maişet derdi, dünyevi meşgaleler, çoluk çocuk falan bu gibi işler, yani bizi ne yapıyor? Hakikaten biraz maneviyattan uzaklaştırıyor. Namazlar biraz adeten oluyor. Biraz hızlı patküt patküt kılınıyor. Biraz yük gibi görülüyor. Hele cemaat, hele cami maalesef iyice uzaklaşılıyor. Kahveler dolu, meyhaneler dolu, konserler, kanserler yapılıyor. Her taraf dolu. Hem de insanlar yüksek meblağlar ödeyerek konser salonlarını dolduruyorlar, alanları dolduruyorlar ama bedava Allah'ın evine gelen nazla geliyor, niyazla geliyor. Maalesef böyle bir dönem, maalesef böyle ahir zaman. Ama insanlar öyle de olsa yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz elimizden geleni yapacağız, anlatacağız, tebliğ davetimizi yapacağız. Tek başımıza da kalsak, İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Teala bak önümüze koymuş, tevhidin kahramanı, dünyaya şarttan garba hükmeden Nemrutlara ve avanesine alayına posta koydu ve ne yaptı? İmanını haykırdı. Rabbim Celle Celaluhu bizlere de bu yolda devam, sebat, istikamet ihsan eylesin. Caymaktan kaymaktan muhafaza buyursun. Son nefesimizde de hüsnü hatime cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve

0: üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk hadisi şerif.

Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Radyo Nida. Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir. Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida. Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Adi bin Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsederek ondan Allah'a sığındı ve yüzünü çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu: "Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun." Buhari, Edep 34.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: seven var.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2-378.
2: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.
2: İyiliğin şarkısını söylüyorsan ha gazel okumuşsun ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
1: Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner. Çakıl taşına, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil kâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Buhari, Tefsir, Rum 2.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir, kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur, biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah'ın mali ve ticari muameleleri. Allah Resulü de alışveriş yapar, borç ister, ortaklık yapar, kiralar, rehin verir, vekalet verir, hibe eder ve hediye kabul ederdi. O, alışveriş yaparken ve hakkı alıp eda ederken, yerine getirilen muamelelerde insanların en iyisiydi. Allah Resulü mali muamelelerde doğru sözlü davranmaya teşvik etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ayrılmadıkları müddetçe alışveriş yapan kişiler tercih hakkına sahiptir. Eğer doğru sözlü olup mallarının ayıplarını beyan ederlerse alışverişlerine bereket verilir. Eğer mallarının ayıplarını gizler ve yalan söylerlerse de alışverişlerinin bereketi ortadan kalkar. İsmail bin Ubeyd bin Rifa'nın babasından, onun da dedesinden yaptığı rivayete göre, bir gün o, Allah Resulü ile beraber namazgaha çıkmıştı. Allah Resulü, insanların alışveriş yaptıklarını görünce, "Ey tüccarlar topluluğu!" diye nida etti. Tüccarlar hemen bu çağrıya icabet edip, başlarını kaldırdılar ve gözlerini ona diktiler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Muhakkak ki tüccarlar, kıyamet gününde tüccarlar, günahkarlar olarak diriltilecektir. Allah'tan korkan, iyilik yapan ve doğru sözlü olanlar hariç." buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem alışverişte müsamahalı davranmaya ve kolaylık sağlamaya teşvik etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Alışveriş yaptığında ve borç verdiğinde müsamahakar davranan adama Allah merhamet etsin. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste yapılan muamelelerde müsamahalı, güzel ahlaka uygun ve cimrilikten uzak bir şekilde davranmaya teşvik vardır. Aynı şekilde hak isterken insanları zora sokmamaya ve onları affetmeye de teşvik vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem aldığı maldan pişman olan müşterinin malını geri almaya teşvik etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir müşterinin pişman olarak geri getirdiği malı alırsa, Allah da onun kıyamet gününde günahlarını görmezden gelir. Müşterinin pişman olarak malı getirmesi. Bir kişi birinden bir mal satın alıp alışverişte aldatmanın olduğunun ortaya çıkması, aldığı mala ihtiyacının kalmaması ya da parasının olmaması gibi sebeplerle daha sonra yaptığı bu alışverişten pişman olabilir ve aldığı malı satıcıya iade edebilir. Eğer satıcı kendisine iade edilen bu malı kabul ederse, Allah kıyamet gününde onun karşılaşacağı zorlukları ortadan kaldıracaktır. Çünkü sergilediği bu davranış müşteriye yapılmış bir iyiliktir. Çünkü alışveriş bitmişti ve müşteri normal şartlarda bu alışverişi feshetme hakkına sahip değildi. Allah Resulü insanlardan kopuk bir hayat yaşamazdı. Aksine onlarla içli dışlı olur, onlarla muamelelerde bulunur ve çarşılarında yürürdü. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ata bin Yesar der ki, bir gün Abdullah bin Amr bin As'la karşılaştım ve ona, Allah Resulü'nün Tevrat'taki sıfatlarından haber ver dedim. O ise şöyle cevap verdi. Tamam, vallahi Allah Resulü Kur'an'daki bazı sıfatlarının aynısıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey Allah Resulü, biz seni bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve ümmilere korunak olarak gönderdik. Sen benim kulum ve peygamberimsin. Sana mütevekkil, tevekkül eden ismini verdim. Sen katı, sert ve çarşılarda bağırıp çağıran biri değilsin. O, kötülüğe kötülükle karşılık vermez. aksine affeder ve bağışlar. Sapmış olan millet, La ilahe illallah diyerek, doğruya ulaşmadıkça, onun da kör gözleri, sağır kulakları ve örtülü kalpleri açmadıkça, Allah-u Teala onun canını almaz. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın, sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır sözünde ifade ettiği gibi, hayatın her yönünde bizim örneğimizdir. Mali, ticari ve bu gibi diğer muameleler de bu kısma dahildir. Günümüzdeki en açık hatalardan biri de bazı kimselerin çıkıp mali, ticari ve iktisadi muamelelerin dinle bir alakasının bulunmadığını ve dinin bu hususlara müdahale etmemesi gerektiğini iddia etmesidir. Allah-u Teala'nın dini kamil ve hayatın her yönünü şamildir. Bu dinde hiçbir noksan ve kusur yoktur. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Bizim bilip onu örnek almamız gereken onun mali ve ticari muamelelerde takındığı bazı tavır ve davranışlar. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin mali muamelelerde adaleti, kararlılığı ve netliği. Allah Resulü mali muamelelerinde adaletli ve kararlı davranır ve suizanla mahal vermemek için net konuşup davranmaya gayret ederdi. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadis buna örnektir. O, beraberinde başka insanlarda bulunan Allah Resulü ile beraber Huneyn'den dönerken insanlar Allah Resulüne yapışıp ondan o kadar çok mal istediler ki, en sonunda Allah Resulü bir semure ağacının gölgesine sığınmaya mecbur kaldı. Bu sırada Allah Resulü'nün ridası da oradakiler tarafından çekildi. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Ridamı verin. Eğer şu ağaçların sayısı kadar devem olsaydı, onu yine de sizin aranızda paylaştırırdım. Sonra da benim cimri, yalancı ya da korkak biri olmadığımı görürdünüz. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü korkak olmadığını söyleyerek, kendisinde gadab kuvvetinin kemaline, ki bu da cesaret dediğimiz şeydir, yalancı olmadığını söyleyerek akıl kuvvetinin kemaline, ki bu da hikmet dediğimiz şeydir, cimri olmadığını söyleyerekse nefsi kuvvetinin kemaline, ki bu da cömertlik dediğimiz şeydir, işaret etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zulhüveysira et-Temimi denen adam, kendisinden adaletli olmasını talep edince, kendisinden daha adil hiç kimsenin olmadığını belirtmiş, kendisine semada güvenilirken nasıl adil olamayacağını sormuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanındaydık. O bazı malları paylaştırırken, Temim oğullarından kendisine Zulhüveysira denen bir adam geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, adaletli davran'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Yazıklar olsun sana. Ben adil değilsem kim adil? Eğer ben adil davranmamış olsam, sen hüsrana uğrar ve rezil olurdun.'' buyurdu. Olaya şahit olan Ömer radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın Resulü, bırak da şunun boynunu vurayım.'' deyince, Allah Resulü şöyle buyurdu: Onu bırak. Onun öyle arkadaşları var ki, sizden biri namazını onların namazının yanında, orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Onlar Kur'an okurlar, ancak okudukları bu Kur'an köprücük kemiklerini geçmez ve onlar bir okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat alışveriş yapması. O sallallahu aleyhi ve sellem alışveriş yapar, bazen kendisi bizzat giderek alması gereken şeyleri alırdı. Buna dair bazı örnekler. O sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir'in devesini önce satın almış, sonra da ona hibe etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, o bir gün bir devenin üzerinde giderken deve tökezledi. Bu sebeple deveyi serbest bırakmak istedi. Cabir radıyallahu anh dedi ki, ancak Allah Resulü arkamdan bana yetişip beni yanına çağırdı. Sonra da deveye bir kere vurdu. Böylece deve daha önce hiç yürümediği şekilde hızlı yürümeye başladı. Allah Resulü, bana bu deveyi bir ukiyeye sat dedi. Ben hayır dedim. Yine bana sat deyince bir ukiye karşılığında ona sattım. Ve Medine'ye kadar üzerine binmeyi şart koştum. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Medine'ye varınca deveyi ona götürdüm. Allah Resulü de devenin parasını verdi. Bunun üzerine ben de geri döndüm. Sonra arkamdan birini gönderip şöyle demiş, deveni aldığım için sana zulmettiğimi mi düşünüyorsun? Deveni de, dirhemlerini de al. O senindir. O sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in devesini satın almış, sonra da Abdullah bin Ömer'e hediye etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, bir yolculukta Allah Resulü ile beraberdik. Ben Ömer radıyallahu anh'a ait genç bir devenin üzerindeydim. Deve bana üstün geliyordu. Herkesin önüne geçince Ömer radıyallahu anh kızarak onu geri çeviriyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Ömer'e onu bana sat dedi. Ömer radıyallahu anh o senindir ey Allah'ın Resulü dese de Allah Resulü yine onu bana sat dedi. Bunun üzerine sattı. Daha sonra Allah Resulü, deve senindir ey Ömer'in oğlu Abdullah, dilediğini yap buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem hicret gecesi Ebu Bekir'den deve satın almıştır. Hicret olayını nakleden hadiste geçtiğine göre Allah Resulü Ebu Bekir'e, bana yola çıkış için izin verildiğini biliyor musun? Dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, beraber mi? Diye sorunca, Allah Resulü beraber diye cevap verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, benim yola çıkış için hazırladığım iki devem var. İkisinden birini sen al deyince, Allah Resulü onu parasıyla aldım buyurdu. Süheyli rahmetullahi aleyh der ki, ilim ehlinden birine Ebu Bekir ona daha fazla şeyleri infak etmesine ve Allah Resulü de kabul etmesine rağmen niçin hicretten önce infak ettiği deveyi sadece parası karşılığında aldı diye sorulunca şöyle cevap verdi. Bunun sebebi Allah Resulü'nün Allah'a yaptığı hicretin sadece kendi nefsi ve malıyla olmasını ve hicretle cihadın faziletinin en kamil şekilde tamama ermesini istemesidir. Bu çok güzel bir görüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem açık artırmayla satardı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre adamın biri kendisinden sonra hür olmak üzere kölesini azat etti ama daha sonra muhtaç düştü. Bunun üzerine Allah Resulü köleyi aldı ve bunu benden kim satın alacak diye sordu. Nuaym bin Abdullah da bu köleyi 800 dirheme satın aldı. Adam köleyi getirdi, Allah Resulü de parayı adama teslim etti ve şöyle buyurdu. Önce kendi nefsinle başla ve kendin için harcama yap. Eğer bir şeyler artarsa ailen için harca. Yine bir şeyler artarsa akrabaların için harca. Eğer akrabalarını harcadıktan sonra da bir şeyler artarsa, önünü, sağını ve solunu göstererek şöyle şöyle dağıt. İmam Buhari bu hadisi açık artırmayla satış yapma hakkında bab başlığı altında aktarmıştır. Ancak açık artırma caiz olmasına rağmen Neceş, karara bağlanan bir alışverişi alma niyeti olmadan sadece bozmak için teklif vermek haramdır. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah Resulü Neceş'ten nehyetti. O sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ve istikamet üzere satış yapardı. Abdülmecid bin Vehb der ki, bir gün Atta bin Halid bin Hevze bana Allah Resulü'nün benim için yazdığı bir yazıyı sana okutalım mı diye sordu. Dedi ki, ben tabii ki dedim. Bana yazılı bir kağıt çıkardı. İçinde şunlar yazıyordu: Bu yazı Atta bin Halid bin Hevze'nin Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den satın aldığı köle ya da cariye için yazılmıştır. Bu kölede herhangi bir hastalık, kaçma huyu ve kötü ahlak yoktur. Bu alışveriş bir Müslümanın diğer bir Müslümana satış yapması sonucu gerçekleşmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem pazarlık yapar ancak kimsenin hakkını yemezdi. Süveyd bin Kays der ki, ben ve Mahrefe el-Abdi Hecer bölgesinden bir çeşit kumaş alıp Mekke'ye getirdik. Allah Resulü yürüyerek yanımıza geldi ve bir şalvar için bizimle pazarlık yaptı. Biz de ona malı sattık. Yanımızda ücreti sayan bir adam vardı. Allah Resulü ona, tart ve hak ettiğini fazlasıyla al, dedi. Hadisin bazı faydaları. Bu hadiste alışverişte pazarlığın caiz oluşu vardır. Yine ödenmesi gereken ücretten fazlasını veren Allah Resulü'nün güzel ahlakı ve cömertliği de bu hadiste görülmektedir. Satıcıların yanına binekle değil de yürüyerek gelen Allah Resulü'nün tevazuunun beyanı vardır. Bu hadiste tartı ve benzeri şeylerle ücret almanın caiz oluşu hükmü de vardır. Şalvar giymenin caiz oluşu da bu hadisten çıkarılacak olan hükümlerden biridir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bir şalvar satın almıştır. Hadisin zahirine göre Allah Resulü'nün şalvar satın almasının amacı giymektir. O sallallahu aleyhi ve sellem ücretini sonra ödemek üzere mal satın alırdı. Ancak bu hususta satıcıya ısrar edip onu bıktırmazdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü kalın kumaşa sahip iki elbise giyerdi. Allah Resulü bir yere oturup terlediği vakitler bu elbiseler ona ağır gelirdi. Falanca Yahudi adam Şam'dan kumaş getirmişti. Ben, ey Allah'ın Resulü, birini şu Yahudi'ye göndersen de elimizin bol olduğu zaman ücretini ödemek üzere iki parça elbise alsan ya, dedim. Allah Resulü birini gönderdi ancak Yahudi, ben Muhammed'in amacını biliyorum, o malımı çalmak istiyor, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü yalan söyledi. O, aralarında Allah'tan en çok korkanın ve emanete en çok riayet edenin ben olduğumu biliyor, buyurdu. İmam Tirmizi bu hadisi belirli bir vakit sonra ödemek üzere alışveriş yapmanın ruhsatı hakkında gelen rivayetler başlığı altında aktarmıştır. San'ani rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste vadeli alışverişin ve bolluk zamanında ödemek üzere alışveriş yapmanın caiz olduğuna dair delil vardır. Yine bu hadiste Allah Resulü'nün kullara karşı olan muamelesinin güzelliği, onlara hiçbir şey için ısrar edip bıktırmaması da vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin başka kimselerle ticari ortaklık yapması. Allah Resulü alışveriş yaptığı gibi ticari ortaklıklar kurduğu da hadislerde sabit olmuştur. Buna dair bazı örnekler. Sa'ib bin Ebi Sa'ib radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanına geldim. İnsanlar beni övmeye başladı. Allah Resulü ise, sizin aranızdan onu en iyi ben tanırım, buyurdu. Ben de, doğru söyledin. Anam babam sana feda olsun. Sen benim ortağımdın. Sen ne güzel bir ortaktın. Sen ne muhalefet eder ne de tartışırdın, dedim. Bu hadiste Allah Resulü'nün peygamberlikten önceki dönemlerde de insanlarla güzel geçindiği ve onlara yumuşak davrandığı görülmektedir. Allah Resulü peygamberlikten önce böyleyse, sonraki dönemde bu vasıflara sahip olması daha evladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin borç konusundaki tutumu. Allah Resulü insanlardan borç alırdı. O, insanlar arasında borcuna en sadık olan kimseydi. Borcunu vakti geldiğinde fazlasıyla öder ve borç aldığı kişiye dua ederdi. Borç veren kişilerin kabalıklarına sabreder, başka bir borç almaya mecbur kalsa dahi, üzerindeki borcu ödemek için son derece gayret ederdi. O sallallahu aleyhi ve sellem borç alır, aldığı borcu güvence altına aldırırdı. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, o hem rehinle hem de rehinsiz bir şekilde borç almıştır. Bunun yanı sıra peşin para ve vadeyle alışveriş ve kiralama akdi yapardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü ücretini belirli bir müddet sonra ödemek üzere, Yahudinin birinden buğday almış, buna karşılık demir bir kalkanı ona rehin olarak bırakmıştı. Bu hadiste eğer verilecek ücret buğdayla ödenmeyecekse ya da satın alınacak olan buğday peşin verilmeyecekse, vadeli bir şekilde buğday almanın caiz olduğu hükmü vardır. Yine bu hadiste borca karşılık rehin bırakmanın caiz olduğu hükmü de vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen "Seferde olur da katip bulamazsanız, borç karşılığında rehin alırsınız" ayetinde rehin verme durumu her ne kadar seferle kayıtlanmış olsa da, bu hadiste rehinin mukimken de verilmesinin caiz olduğu hükmü vardır. Ancak sünnet beyan ve tafsir eder. Bunlara ek olarak hüküm koyar. Yine bu hadiste Yahudiler, zimmet ehli ve diğer kafirlerle yapılan muamelelerde asıl olanın mübahlık olduğu hükmü de vardır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, üzerinde alışveriş yapılan eşya haram olmadığı müddetçe kafirlerle yapılan alışverişler caizdir. Bu noktada onların inançlarının bozukluğuna ve aralarında yapmış oldukları muamelelere itibar edilmez. Aynı şekilde bu hadiste diğer kafirlerle hem nakit hem de vadeyle ticaret yapmanın caiz olduğu hükmü vardır. Çünkü vadeyle yapılması caiz olan ticaretin nakitle caiz olması daha evladır. Soylu bir kişinin, bir yöneticinin ya da alimin ihtiyaçlarını yerine getirecek kişiler olsa dahi, tevazu tercih ederek ve kibirli davranan kişiler gibi olmaktan kaçınarak ihtiyaçlarını bizzat kendisinin gidermesi de vardır. Yine bu hadiste azık stoklamanın caiz olduğu hükmü de vardır. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir: Allah Resulü'nün darda olan sahabeleri bırakıp bir Yahudi ile muamelede bulunmasındaki hikmet, ya caizliğin beyanı ya da o sırada sahabenin yanında başkasının ihtiyacı için yeterli gelecek miktarda buğdayın bulunmayışıdır. Allah Resulü sahabenin kendisinden bir ücret almayacağından korktuğu için onlara zorluk vermeme adına da bu yolu tercih etmiş olabilir. Çünkü sahabe arasında o sırada buna ve daha fazlasına güç yetirebilecek kişilerin olma ihtimali uzak bir ihtimal değildir. Bu olayı maddi gücü elverişli olan sahabiler olayı nakleden kişilerden duymuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem hakları yerine getirme noktasında insanların en iyisiydi. Aldığı borcu daha güzel bir şekilde öderdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, bir adamın Allah Resulü'nden belirli bir yaştaki deve alacağı vardı. Bu adam gelip borcunu isteyince Allah Resulü ona verin buyurdu. Adamın hakkı olan yaştaki bir deve aradılar, ancak yaşı daha büyük bir deveden başkasını bulamadılar. Allah Resulü yine de ona verin buyurdu. Adam, sen borcunu ödedin, Allah da senin mükafatını versin deyince, Allah Resulü, sizin en hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyendir, buyurdu. Başka bir rivayette şu şekildedir. Bir adam borcunu istemek için Allah Resulü'nün yanına geldi ve ağır sözler söyledi. Sahabe adama doğru hareketlenince Allah Resulü, "Onu bırakın, hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır," buyurdu. Sonra da ona alacaklı olduğu devenin yaşından verin, dedi. Sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, onun hak sahibi olduğu deveden, daha büyük deveden başkası yok," deyince, Allah Resulü, "Onu ona verin. Çünkü borcunu en güzel şekilde ödeyenler sizin en hayırlılarınızdandır," buyurdu. Bu hadiste Allah Resulü'nün güzel ahlakı, ilminin, tevazuunun ve insafının büyüklüğü görülmektedir. Yine bu hadiste borçlu olan kişinin hak sahibine karşı sert davranmaması gerektiği hükmü vardır. Vakti geldiğinde borcu istemenin caiz olduğu da bu hadisin ifade ettiği hükümlerden biridir. Hadisten çıkarılacak diğer hükümler. Yöneticiye karşı edepsizlik yapan kişiye durumun gerektirdiği bir tazir cezası verilebilir. Hak sahibinin affetmesi durumu istisnadır. Deve borç almak caizdir. Diğer tüm hayvanlar da bu hükme dahildir. İlim ehlinin çoğu bu görüştedir. İyilik ve takva olan işlerde, mübah olan işlerde dahil borç istemek ayıplanacak bir şey değildir. Yöneticinin bazı Müslümanların ihtiyacını görmek için sadaka mallarından ödemek üzere borç alma hakkı vardır. Alacaklı kişinin söylediği normal sayılabilecek sözlere katlanılır. Hadiste zikredilen ağır konuşma küfrü gerektirmeyecek ve için...
2: Kervansaray.
1: Borç istemede ve benzeri şeylerde katı davranmaya hamledir. Cabir bin Abdullah der ki...
2: Kervansaray.
1: Yanına geldi. Bana iki rekat namaz kılın, dedi. Allah Resulü'nün bana borcu vardı. Bana hem borç...
2: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur!

Dünya telaşına kısa bir ara. Nusret Sayan'ın sunumuyla Kervansaray Cumartesi ve Pazar saat 20'de yayında.

yazıklar olsun sana. Kiminle konuştuğunun farkında mısın sen? Dediler. Adamsa, ben hakkımı istiyorum, dedi. Allah Resulü ise, hak sahibiyle beraber olsanız ya, buyurdu. Daha sonra Havle binti Kays'a birini gönderdi ve eğer yanında hurma varsa bize borç ver. Bizim hurmalarımız geldiğinde de senin borcunu ödeyelim, buyurdu. Havle de, tamam, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, diyerek karşılık verdi. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, Havle Allah Resulüne borç verdi. Allah Resulü de bedeviye olan borcunu ödedi ve ona yemek yedirdi. Bedevi ise, sen hakkı yerine getirdin. Allah da senin mükafatını versin, dedi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Onlar insanların en hayırlılarıdır. İçindeki gariban kimseler başlarına bir eza gelmeden hakkını almadıkça hiçbir topluluk yüceliğe erişemez. Hadisin manası şudur. Garibanın zulme uğradığı ve buna kimse tarafından karşı çıkılmayan bir toplum nasıl olur da yücelere erişebilir? Bu hadis, içlerindeki gariban kimseler zulme uğramasına rağmen tepki vermeyen bir toplumun topyekün bir şekilde cezalandırılabileceğine dair bir delildir. O sallallahu aleyhi ve sellem alacaklı olan kişiye teşekkür eder ve ona en güzel şekilde dua ederdi. Abdullah bin Ebu Rebiya der ki, Allah Resulü benden 40 bin borç istedi. Kendisine mal gelince de bu 40 bini bana verdi ve şöyle dedi. Allah senin aileni ve malını mübarek kılsın. Muhakkak ki borcun karşılığı teşekkür ve eda etmektir. O sallallahu aleyhi ve sellem borcunu ödeme noktasında son derece hırslıydı. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, bir gün Medine kayalıklarında Allah Resulü ile beraber yürüyordum. Uhud Dağı karşımıza çıkınca Allah Resulü, ey Ebu Zer, dedi. Ben, buyur ey Allah'ın Resulü, deyince de şöyle buyurdu. Şu Uhud kadar altınım olduğu halde ondan yanımda bir dinarın dahi kaldığı 3 gün geçmesini istemezdim. Borç ödemek ve Allah'ın kulları arasında bu sırada sağını, solunu ve arkasını gösterdi. Şöyle şöyle dağıtmak için ayırdığım miktar hariç. O sallallahu aleyhi ve sellem borcun hafifletilmesi için borçlu adına aracılık yapardı. Cabir radıyallahu anh der ki, Abdullah vefat etti ve geriye bir aileyle borç bıraktı. Ben alacaklılara giderek borcun bir kısmından feragat etmelerini rica ettim, ancak reddettiler. Bunun üzerine Allah Resulüne gelip onlarla aramda aracılık yapmasını istedim. Ancak onlar yine bu talebi reddettiler. Bunu gören Allah Resulü, hurmalarının her bir çeşidini ayrı ayrı yerlere koy. İbn-i Zeyd salkımı hurmasını bir kenara, lin hurmasını bir kenara, acve hurmasını ise ayrı bir kenara koy. Sonra hem onları getireceğim hem de ben geleceğim, buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Sonra gelip ayırdığım hurmaların başına oturdu. Herkese borcunu ödedi, ancak hurmalar sanki hiç dokunulmamış gibi ilk zamanki hali üzere kaldı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gün kapıda yüksek sesle tartışanların sesini duydu. Tartışan iki kişiden biri diğerinden kolaylık istemesine rağmen karşıdaki kişi vallahi yapmayacağım deyip duruyordu. Allah Resulü onların yanına çıktı ve iyilik yapmayacağına dair Allah'a yemin eden kişi nerede diye sordu. O kişi ise benim ey Allah'ın Resulü, dilediği şey onun olsun, dedi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste iyiliğin terk edilmesi hususunda yemin etmenin mekruh olduğu
ve böylesi bir fiili inkar etmenin gerektiği hükmü vardır. Bu tür bir yemin eden kişinin yeminini bozup kefaretini ödemesi müstehaptır. Bu hadiste hak sahiplerine aracılık yapmak ve hayır namına yapılmış olan aracılığı kabul etme durumu da vardır. Bu hadiste sahabenin Allah Resulüne duydukları saygı, emirlerine boyun eğişleri ve aracılığını kabul edişleri de vardır. Cabir radıyallahu anh'ın az önce naklettiğimiz hadisinde geçen, bunun üzerine Allah Resulüne gelip onlarla aramda aracılık yapmasını istedim. Ancak onlar yine bu talebi reddettiler. Sözünde bahsedilen kişiler de belki ihtiyaç sahibi olan kişilerdi. Ya da aracılığı reddetmeleri için geçerli bir mazeretleri vardı. İmam Ahmed'in şu rivayeti bu hususu teyit etmektedir. Sonra Allah Resulü benden alacaklı olup borcunu istemede sert davranan birinin ismini vererek "Falancayı çağır" dedi. Adam geldiğinde Allah Resulü borcundan bir kısım için bir dahaki hasada kadar Cabir bin Abdullah'a kolaylık sağla dedi. Ancak adam bunu yapamam dedi ve alacağı malın yetim malı olduğunu söyledi. O sallallahu aleyhi ve sellem borçluyla alacaklı arasında aracılık yapar, borcun bir kısmını silmesi için alacaklı kişiyi teşvik ederdi. Kab bin Malik radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre o, bir gün mescitteyken İbni Ebi Hadret'ten alacağını istedi. Bunun üzerine sesleri yükseldi. Öyle ki o sırada evinde bulunan Allah Resulü de sesleri işitti ve yanlarına çıktı. Odasının örtüsünü kaldırdı ve "Ey Kab!" diye seslendi. Kab radıyallahu anh da "Buyur ey Allah'ın Resulü!" dedi. Allah Resulü eliyle yarımı işaret ederek "Borcundan şu kadarını düşür" buyurdu. Kab da "Düşürdüm ey Allah'ın Resulü" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü İbni Ebi Hadret'e "Kalk da borcunu öde" dedi.

edeceği hükmü de anlaşılmaktadır. Buna göre hareketlerinden kastı anlaşıldığı takdirde dilsiz olan kişinin yemini, ilanı ve akitleri geçerlidir. Allah Resulü'nün bu davranışı sulha irşad etme ciheti üzeredir. Çünkü bu sulh üzerinde ittifak edilen bir hususta yapılmıştı. Hadiste geçen iki kişi borcun kendisinde değil, ödeme hususunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Ancak borcun inkar edilmesi durumunda sulh yapmaya gelecek olursak, Ebu Hanife ve İmam Malik buna cevaz vermiştir. Hasan el-Basri'nin görüşü de budur. Ancak İmam Şafii ve İbni Ebi Leyla böylesi bir aracılığı kabul etmemiştir. Bu hadiste hak sahibine aracılık yapmak, hasımların arasını bulmak, onlar arasında güzel bir şekilde ara bulucu rolü üstlenmek ve masiyet olmayan hususlarda aracılığı kabul etmek gibi hususlar da vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "Kalk da borcunu öde" sözü, vaciplik ifade eden bir emirdir. Çünkü alacaklı olan kişi emredildiği kadarlık kısmı borçtan düşürmeye razı olunca, borçlu olan kişinin alacaklı olan kişi indirim yapmasına rağmen zarara uğramasın diye geri kalan kısmı ödemesi farz haline gelmiştir. Araları bulunacak olan kişilerde de bu yolun izlenmesi elden geldiği kadarıyla söz konusu borcun havada bırakılmaması gerekir. Aynı şekilde bu hadiste hakimin davalı iki tarafı da dinledikten sonra onları sulha irşad etmesi ve bunu emretmesi, borçlu kişi dardaysa husumeti sonlandırmak ve arayı bulmak amacıyla borçta indirim yapılmasını emretmesi hükümleri de bulunmaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen ashabının borcunu da üstlenirdi. İbn Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü zamanında adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu kişiye yapışıp borcunu istedi. Allah Resulü zamanında adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu kişiye yapışıp borcunu istedi. Borçlu olan kişi "Sana verebilecek hiç malım yok" demesine rağmen alacaklı olan, "Vallahi borcunu ödeyene ya da kefil bulana kadar senin yanından ayrılmayacağım" dedi. Borçlu olan kişi o adamı Allah Resulü'nün yanına götürdü. Allah Resulü ona ne kadar mühlet verirsin diye sorunca, adam "bir ay" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Ben onun adına borcu öderim" buyurdu. Ebu Davud'un rivayeti Allah Resulü borca kefil oldu şeklindedir. Bu hadiste kefaletin ispatı vardır. Yine bu hadiste borçlu olan kişiye yapışıp borcunu ödeyene kadar onu tasarruftan men etme durumu da vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de borçlu olmasına rağmen ümmetinden vefat ettiği sırada borcu olanların da borcunu üstlenmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulüne borçlu olduğu halde vefat eden biri getirilince "geride borcunun ödenebileceği bir malı bıraktı mı?" diye sorardı. Eğer borcunun ödenebileceği bir miktarı bıraktığı söylenirse o kişinin namazını kılardı. Eğer böyle bir malı geride bırakmadıysa Müslümanlara "arkadaşınızın namazını kılın" der ve kendisi kılmazdı. Allah kendisine fetihler nasip edince de şöyle buyurdu: "Ben müminlere kendi nefislerinden dahi daha yakınım. Müminlerden ölüp de geriye borç bırakanların borcu bana aittir. Ardında bir mal bırakanların malıysa varislerine aittir." İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu durum sadece Allah Resulüne mi hastır? Yoksa ondan sonra gelen yöneticilerin de böyle bir sorumluluğu var mıdır? Bu konudaki racih görüş, bu hükmün sonradan gelen yöneticiler için de geçerli olduğudur. Ancak bu borç, halkın maslahatı adına ayrılmış olan maldan ödenir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki,

0: hadisin manası şudur. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ben sizin yaşarken de öldükten sonra da maslahatınız olan şeyleri yerine getiririm. Ben her iki durumda da sizin velinizim. Eğer sizden birinin borcu varsa, geride bu borcunun ödenebileceği bir mal bırakmamışsa, kendi malımdan öderim. Eğer geride bir mal bırakmışsa, bu mal varislerine aittir. Ben o maldan hiçbir şey almam. Eğer geride muhtaç bir aile bırakmışsa bana getirin. Onların geçimini ben sağlarım.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.
3: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönülden gönüle uzanan bir ses. Sevgiyle açılan mane bilir. Kalplere dokunan sözlerin dili. Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili. Bir dua kadar yakın, bir dost kadar sıcak. Gönül Dili başlıyor.

İlahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığımdan haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize sevdiklerini. Yerdir bize yerdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hel'at-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü itiram ona, aline, ashabına olsun ya Rab. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu ve rızası hepinizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Bugün bu cumartesi akşamı normalde gönülleri saat 8'de başlıyor idik. Baktım stüdyo boş, hemen fırsatı değerlendirdim. Saatler 19. Reklamlarından sonra dedim ben gireyim inşallah dilimizin döndüğünce yönle düşenleri beraber paylaşalım istedik kardeşler. Şu anda bizleri Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden 107.3 Radyo Nida'ya kulak veren tüm dostlara, ayrıca şu anda araçlarında bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Onlara da selam olsun. Yine evinin balkonunda, ne bileyim bahçesinde oturup semaverini veyahut da çayını yudumlayan tüm dinleyen kardeşlere de selam olsun. Ayrıca hastanelerde, medrese Yusufiyelerde, iş yerlerinde, her an nerede bizi dinleyen kardeşlerimiz varsa hepinize Şehri Bursa'dan, Evliyalar Diyarı'ndan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz gönül diline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun.

Yahya Kemal Beyatlı Üstad'ın bir şiiri var. Çok hoşuma gidiyor. Onu sizinle paylaşıp akabinde inşallah saatler 8'i gösterene kadar ezgilerle, anlatımlarla devam edelim kardeşler. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakan gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinde.

gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Ey Gazi, yüreğimin kırık köşesi, kaldı mı seni saracak bir kefen parçası? Ey Gazze, şehitlerin diyarı, kurumayan gözyaşım, beşikteki bebe, okuldaki yavru, yataktaki insanlar vuruldu bir gece. Bin insanın bir insana yetemediği çağdasın Gazze. Bıraktık seni, bıraktık kanlar içinde. Ben şimdi nereye gitsem, kime anlatsam, kimin omzunda ağlasam, hepsi kör, sağır, dilsiz. Haykırsam da ellerim bağlı, haykırsam da adımlarım uzak. Çok uzaksın. Önümde dikenli teller ve ezilmesi gereken yılanlar. Hadi gel, hadi gel ey insan, düşün. Göğsünde patlayan şarapnel parçası yüzünden ölümü bekleyen çocuğunu teselli eden bir annenin imanını düşün. Ey gafil, bir saattir sakat kardeşini sırtında taşıyan yavrunun yorgunluğunu ve düşün ey zalim, son bir kez kanlı kefen öpen annenin kimsesizliğini, bütün ailesini kaybeden Ayşe, Ali'yi ve nicelerini, yıkıntılar içinde kılınan cuma namazlarını düşün. Hadi düşün, bombalar evimize düşmüyor diye mi bu sessizlik? Bağırıyor Gazze, duyan yok mu sesini? Yetmez mi dedi çocuk, yetmez mi? Dayanamıyoruz artık. Nerede insanlık?

Evet sevgili dostlar, Radyo Nida stüdyolarında Gönül Dili can olarak devam ediyor inşallah. Bu akşam biraz erken başladık programımıza. Normalde saatler 8'i gösterdiğinde başlıyorduk ama bugün erken gidelim istedik inşallah. Ümmet parça parça, kimisi düştü zevki sefaya, kimisi çaresiz bekleyişte, kimisi yürümek istiyor küffarın üstüne. Umutlar birini gösterirken başım öne eğiliyor. Hazır mıyız diyorum kendime. Var mı o yürek onun yanında yürümeye? Muhammed Mehdi birleştir bizi hakkın üstünde deren gibi. Birleştir bizi zaferle. Gazze'de kesildi kollar, koptu başlar. Parçalandı bedenler, yıkıldı haneler, camiler. Bir avuç uyanık insan yetmiyor, yetmeyecek. Sen gel, ey Muhammed'in torunu, ey sevgilinin müjdesi. Artık utanıyorum kendimden. Gülümsemelerden, yemekten, içmekten. Utanıyorum kendimden. Allah'ım, rahmetine sığındık. Rahmetin azabından daha geniş. Biz rahmetinle sevindir. Bizim kuşlarımız özgürce süzülsün gökyüzünde. Bizim de bahçelerimizde yetişsin meyveler. Allah'ım, dinsin annelerin çığlıkları. Bize rahmet et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbim. Ne olur ya Rabbi, Gazze'ye zafer nasip eyle ya Rabbi. İsrail Siyonist kafirini kahru perişan eyle ya Rabbi.

biraz eskilere gidelim böyle. 90'lı yıllarda ben de 97'de başlamıştım ilk radyoculuk hayatıma. O zaman da grup Kıvılcım'ı çok seviyordum. Bir grup arkadaş kurmuştu. Bu ayrılık türküsü çok hoşuma gidiyordu kardeşler. Hepinize armağan olsun.

Elemin müjdesi, dilimin muştusu, gönlümün hakikat ruhu, ufkumun kahramanı, dünyamın zimamdarı, hilkaten fatiham, nübüvveten hatimem, ezelen ve ebeden efendim, varoluş varlığım, gül çağında gül ıtırım, gül efendim, canların cananı, güllerin gülüstanı efendim.

Evet sevgili kardeşler, programımız tüm güzeliyle devam ediyor inşallah. Şu anda Yalova Çınarcık'tan bizi dinleyen Fatime Hanım, Mehtap hocasına, Mehtap kardeşine ve 2025 Umre dostlarına Yakma Ya Rabbi istemiş. İnşallah hep birlikte dinliyoruz. Ayrıca bu güzel eserde bizi dinleyen siz değerli Radyo Nida'yı aremlerine gelsin.

Örümcek der ki, sanmayın ben bu ağları boşu boşuna ördüm. Ben onlar sayesinde güzel Resul'ü gördüm.

secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi, bakma ya Rabbi.

Evet sevgili kardeşler, programımız devam ediyor. İnşallah Secdenin Kokusu isimli güzel bir yazı var. Ferhat Başar abimiz şu anda bizi dinliyorsa selam olsun. Tokat'tan kendisi. Kendisi yazar. Bir gazetede yazarlık yapıyor. Tokat'a da selam olsun. Kendisinde sizlere selamları var inşallah. Onun kalem almış olduğu Secdenin Kokusu isimli güzel yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum kardeşler. Vakit sabahın son karanlık ucu, cami avlusunda nem, taş zeminin çatlaklarında gizleniyor. İçeride saf saf dizilmiş bedenler, imam tekbir alıyor ve binlerce alın aynı anda toprağa, halıya, mermere değiyor. Aynı hareket, aynı açı, aynı saniyeler. Ama bir şeyler eksik sanki, bir doku. Manayı değiştirecek bir doku, secdenin kokusu işte budur.

Çünkü kardeşler, secde bir bedenin yere kapanması değildir sadece. Secde bir kalbin teslim olup olmadığının imtihanıdır. Değil mi? Her imtihan gibi bazen geçeriz, bazen sadece hareketin taklidini yaparız. Secdeye giden bedenin taşıdığı bir haz vardır insanda. Dünyadan sıyrılmanın hazzı. Omuzlardan dünya dökülür, hesaplar dökülür, beklentiler dökülür. Geriye tek bir yön kalır, tek bir nokta. Bütün benlik o tek noktada toplanır ve eğilir. Tekbir gelir. Allahu Ekber. İşte bu sadece tekrarlanan bir söz değildir kardeşler. Bir eşiktir. Büyüklüğün eşiğine yüz sürmek. Kibirden ağrı bir tevazu ile mümkün olur. Çünkü kardeşler, kibir taşıyan beden o eşikten geçemez. Geçebilmek için önce küçülmek gerekir, sonra eğilmek, sonra yere değmek gerekir.

ve âlâ olan Rab dil ile anılmaz aslında kardeşler. Dil kelimeleri tekrar eder. Ruh ise gönülden ister, anlar, sonra anar. Bir kalp dil ile 100 kere tekrar edip yine boş kalabilir. Bir kalp tek bir isimle dolup taşabilir. Biz secdeyi öğrendik, diz çökmeyi, elleri yere koymayı, alnı zemine değirmeyi öğrendik. Ama kardeşler, secdenin kokusunu öğrenmedik. Çünkü o öğretilmez, yaşanır. Kur'an secdenin bir iz bırakması gerektiğini söyler, değil mi? Rabbimiz Fetih Suresi 29'da Estağfirullah, onların nişanesi yüzlerinde secdenin izidir diyor Rabbimiz. İşte bu iz alındaki nasırdan ibaret değildir. Yıllarca secde eden ama yüzünde hiçbir iz taşımayan nice insan vardır. Yüzünde hiçbir nasır olmadığı halde bakışında secdenin nuru parlayan nice insan da vardır. İz deride değildir. Duruşta, sükunette, kibrin çekildiği yerde belirir kardeşlerim.

Ah ah. Bir aşık Allah dostu ne diyor? Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarına kumlara batsam. Hop cemalin bir kez düşse seyretsem ya Muhammed. Canım arzular.

Evet, secde dedik ya kardeşler. Bir vakit vardır. Secdeye yatan sahabe öyle uzun kalırdı ki karınca kolunda tırmanırdı da fark etmezdi o sahabi. Çünkü o artık secdede değildi. Secde ondaydı. Benden yerdeydi. Ruh ise bir başka alemde Rabbi ile baş başaydı. Bugün biz namazlarımızı nasıl kılıyoruz kardeşler? Bugünün secdesi hızlı, sayılı, tamamlandı hissi veren bir forum. İniyoruz 3 kere Sübhan Rabbil Ala deyip kalkıyoruz. Bazen söylemeden bile. Çünkü bedenimiz secdeyi biliyor ama dünyaya kalan vaktimizi secdeden çalmamak için secdeleri kısaltıyoruz. Oysa sevgili kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır diyor. İşte en yakın olunan anı kısaltmak. Sevdiğin biriyle buluşmaya gidip de kapıda selam verip dönmeye benzer. Selamünaleyküm, aleykümselam. İşte secdenin kokusu ondan önce gelen şeyle ilgilidir kardeşler. Kalp doluyken inilen secde başkadır. Kalp boşken inilen secde başkadır. Kalp eğer dünyaya dağılmışken, hesaplar, borçlar, beklentiler arasında parçalanmışken secdeye gidilirse beden eğilir ama hiçbir şey teslim olmaz. Yine Rabbimiz İsra suresinde kendilerine ilim verilmiş olanları secdesini şöyle tarif ediyor. Estağfirullah, çenelerinin üzerine kapanarak ağlarlar. Bu onların derin saygısını artırır diyor. Evet, ağlamak. Burada bir performans değildir, bir taşmadır. İçeride biriken, sonunda secdede boşalan bir şeyin taşmasıdır. O taşma olmadan secde sadece jimnastiktir kardeşlerim. Ama secdenin kökü bu dünyadaki ilk secdeden çok daha eskidir kardeşler. Çünkü kökü bedenin henüz var olmadığı, ruhun tek başına Rabbinin huzurunda durduğu ta ötelere uzanır. Orada bir soru sor.

Oldu. Cevap zorlanmadan, hiçbir karşılık beklenmeden. Evet. Rabbimiz Araf suresinde Estağfirullah. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini alıp kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde onlar evet öyledir demişlerdir. İşte o bela hiçbir şarta bağlanmamış bir cevaptı. Ne bir teraziye, ne bir hesaba, ne bir karşılığa bağlıydı. Sadece bir tanıma, kayıtsız şartsız bir teslimiyet. Şimdi kardeşler, her secde o belanın bu bedenden yeniden söylenmesidir. Alın yere değdiğinde ruh aslında ta ötelere, o ilk soruya geri döner ve aynı cevabı bir kere daha verir. Evet, sensin. İşte secdenin kokusu budur. Sadece dünyadan sıyrılıp huzura varmanın hazı değil, ta ötelerden bugüne taşınan bir dokunuşun kokusudur. Bir sadakatin kokusudur. Rahman'ın kokusudur. Bugün hala vakit var kardeşler. Her secdeye giderken bir saniye durup sormanın vakti. Bu secde bedenimin mi, kalbimin mi? Ta ötelerden gelen o belayı bir kere daha mı söylüyorum, yoksa sadece bir hareketi mi tekrar ediyorum? Dün ölçüyü tarttık, bugün secdeye eğildik. Rabbim cümlemizi arnını secdeye kaldırmayan, arnı secdede olan kullarından eylesin. Rabbim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrislerinden cümlemizi ayırmasın inşallah. Bireysel arası verelim. Akabinde saat başı reklamımız olacak. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız kardeşler. Bizden ayrılmayın.

0: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Evet kardeşler, saat başı reklamını dinledikten sonra Gönül Dili kaldığı yerden devam ediyor inşallah. 20 dakika gibi herhalde, veya 10 dakika bilemiyorum da, bir bakayım inşallah. Evet, 17 geçe Bursa ve civarı için akşam ezan okunacak 10 dakika sonra, nasip olursa bizler de bu 10 dakika içerisinde bir yazımız var, çok uzun ama onun biraz böyle üst tarafından okuyup devamını daha sonra inşallah akşam namazından eda ettikten sonra aktarayım sizlere. Bir gün kardeşler, Mecnun hasta olup yatağa düşer. Tedavi için bir doktor çağırırlar. Doktor, damardan kan almak gerek diyerek Mecnun'un kolunu bağlar. Tam iğneyi batıracağı sırada Mecnun bağırır. Ey doktor, bırak, ücretini al ve git. Bu hastalıktan öleyim, zarar yok. Vazgeç kan almaktan, der. Doktor Mecnun'a, sen diyor çöllerde kükremiş aslanlardan korkmuyorsun da koluna bir iğne batmasından mı korkuyorsun, diye sorar. Mecnun, cevabı şu olur, der ki Mecnun, ben der neşterden korkmuyorum. Benim vücudum, varlığım Leyla ile doludur. Korkarım ki benim kolumu yararken Leyla'yı incitirsin. İşte ben bundan korkuyorum, der. Ya. Yine Mesnevi'de, varlığımdan bir addan başka bir şey kalmadı. Ey güzelim, vücudumda senden başka bir varlık yok. Bu sebeple sirke bal denizinde nasıl yok olursa, ben de sende öyle yok olurum, diyor.

vahdeti yalnız kendine münhasır bırakan Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kardeşler, bütün mahlukatı çift olarak yaratmıştır. Müspet ilmin ancak yakın zamanda tespit edildiği bu çift yaratılış keyfiyeti bize 14 asır evvel muhtelif ayetlerle bildirilmiş, değil mi? İnsanlığa bir ilim armağanı olarak sunulmuştur. Beşer idrakinin ve zevkinin ötesinde bir gelin odası hassasiyeti ve itinasıyla döşenen bu kainat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanların ve maddenin, hatta atom içindeki elektron ve proton gibi esrarlı unsurlara kadar bütün eşyanın karakterlerine göre hususi ve acayip bir izdivaç kanuna tabi kılınmıştır. Yasin suresinde Rabbimiz şöyle diyor: O Sübhan ki toprak mahsullerinden, kendilerinden ve bilmediklerinden eşler yaratmıştır buyuruyor. Lakin en zahir ve bedeli imtiyaçları ihtiva eden eşlik kanununu, kemalini insanda bulmuştur. Allah Azze ve Celle aile müessesinde düşünenler için birçok hikmetlerin gizli bulunduğunu beyan ediyor kardeşler. Rum suresinde Estağfirullah, sizlere kendilerinizden eşler yaratması, ona sığınmanız için ve aranızda muhabbet ve merhamet tesis etmesi onun ayetlerindendir. Bunları düşünen zümre için muhakkak ki ibretler vardır diyor. İşte evlenecek iki yabancı kişinin bir kader programı ile bir araya gelmesi, aralarında teessüs eden muhabbet ve merhamet münasebetleri cidden kardeşler düşünülecek ilahi kudret tezahürlerini ihtiva ediyor. Bütün mahlukat manzumesi içinde canlı cansız, zıt ve mukabil olanların birbirlerine karşı teveccüh ve alakaları bir aynileşmesidir. Yani kardeşler vahdet temayül ve arzusunun eseridir. Zira hepsinin aslı aynıdır. Bütün bir kesret aleminin tekrar vahdete inkılap etme meyli eşyanın tabiatında mevcuttur. Muhabbetin mevzu ne kadar mükemmel ise ondaki kemal ve yakıcılık da o nispettedir. Çiftlerin cismaniyet ve ruhaniyet ile ilahi lezzetleri teneffüs etmesi, kardeşler onları ilahi rabıta ve muhabbetle Hak Teala'ya müteveccih, ilahi derinliğe ve hakikat yolculuğuna götürür. Hakikatin ibret ve hikmetlerine müstakrak kılar. Leyla seneler sonra Mecnun'un yanına gelir. Mecnun onunla alakalanmaz. Leyla, benim için çöllere düşen sen değil miydin der. Mecnun, izafi ve gölge olan Leyla aradan çıktı ve eridi diye karşılık verir. İşte Mecnun'un hayatının gayesi olan Leyla, ilahi muhabbeti bir basamak teşkil etmiştir. Mecnun, hakikatini aradığı ilahi muhabbet aleminde yerini bulunca hayatındaki Leyla'nın artık rolü bitmiştir kardeşler. Mesnevi hikayelerinde geçen Leyla sonunda ilahi muhabbete dönen ve kişiliğini Hakk'a aynileştiren ilahi aşkın sembolüdür. Diğer bir ifadeyle kardeşler, Leyla gönülleri mecnun eden, fiziki iradeyi sıfırlandıran ilahi bir aşk ufkudur. Bu bakımdan Leyla'lar ile başlayan muhabbet macerası Mevla'da sükun buluyor. Leyla nihayet sıradan bir insandır kardeşler. Aşığını adı Kays iken Mecnun, yani deli olarak dillere destan eder. Fakat o maşuk Leyla değil de kainatın varlık sebebi ve Allah Azze ve Celle'nin Habibim hitabına mazhar bir varlık olursa kim bilir aşk ne hale gelir değil mi kardeşler?

İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh Resulullah aleyhissalatü vesselam ile ayinleşmenin vecdi içinde yaşadı kardeşler. Mübarek Medine-i Münevvere'de hayvan üzerine binmedi. Defi hacete çıkmadı. Ravza'da imam iken hep kısık sesle konuştu. O zamanki devrin halifesi Ebu Cafer Mansur yüksek sesle konuşunca, "Ya halife, bu mekanda sesini kıs. Allah'ın azze ve celaluhu ihtarı senden çok faziletli insanlar üzerine indi." buyurdu.

Yine sevgili kardeşler, Fuzuli o meşhur su kasidesinde diyor ki: saçma ey göz, eşkten gönlümdeki yâre su, kim bu denli tutuşan odlar akılmaz çare su. Yani ey gözüm, yaşlarını dökme, sinemdeki ateşi söndüremezsin der.

0: Firak ağlar, Vissal ağlar. Ezel mesrurun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Derken derin mehtaplı bir gece gibi siması ışık saçardı. Tarih boyunca peygamberler ve evliya imana ait tekamül akışlarını zirveleştiren, fıtrattaki kutsi neşeleri olgunlaşıran meşalelerdir kardeşler. Fertler bu olgunluğa ruhi ülfet ve hak dostlarıyla aynileşmek neticesinde ererek ölmezlik sırrının ilahi kalemle tezyin edilmiş şehadet namelerine kavuşmuşlardır. İnsanın, evet, Bursa ve civar için inşallah akşam ezanı namazlarımızı eda ettikten sonra tekrar biz mikrofonun karşısındayız kardeşler.
1: Değerli dinleyenler, Bursa ile için akşam ezanı. Allah.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Evet sevgili kardeşler, akşam ezanını dinledik. Akabinde namazlarımızı eda ettik. Rabbim cümlemizin kılmış olduğu namazlarını dergah-ı izzetinde ahsen-i suretiyle kabul ve makbul eylesin inşallah. Şimdiki aktaracağım bu güzel yazıda kardeşler, Ravza'nın önünde kaleme alınmış bir yazı inşallah.

İşte huzurundayım ya Resulallah. İlelebet ayrılmak istemediğim huzurunda sana biat eden sahabeler kadar yakın.

Rabbim, kabri saadetin içinde, işte bunu idrak içinde kendinden geçen gönüllere ne mutlu. Ne mutlu şu an senin huzurunda olmanın hazına varan aşık ümmetine hurma kütüğünü anımsıyor da gözlerim doluyor birden ya Resul. Sen teselli etmeseydin, senden ayrılmanın acısıyla kıyamete kadar figanı dinmeyecek kütük parçasına o dahi katlanamazken senden ayrı düşmeye bizdeki kayıtsızlığın hükmü nedir ya Resulallah? Rabbimin sözlerini hatırlıyorum. O size öyle şefkatliydi ki başınıza gelen bir musibet ve sıkıntı ona çok ağır gelirdi. Bu kadar çok severken sen bizleri, ümmetin için isterken her şeyi, bizler seni anlamak ve yaşamaktan ne kadar uzaktık ya Resulallah. Kim bilir, kim bilir ne çok inciniyordun bizden, ne çok yüreğin sızlıyordu bizi yolundan ayrı görmekten. Duana muhtaçız ya Resulallah, şefaatine muhtaçız. Seni anlamaya ve sevmeye muhtaçız. Burada diller ayrı, renkler, ırklar ayrı, ama gönüller bir, aynı şey için atıyor kalpler. Allah ve Resul için bir kardeş sıcaklığıyla sarılıp öpüyorsun yanındakini. Burada konuşulan dil gözyaşı ve tebessüm ya Resul. Burası Ravza. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Nebi'nin gül bahçesi olan kabri saadeti. Dilinin döndüğünce, kalbinin attığınca dua eden insanların gönüllerine giderken bıraktıkları yer, ayrılık zamanı, sana kavuşmayı bekleyene kadar geçecek hasret zamanı. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Selam sana ya Resulallah. Yeniden kavuşma ümidi de olmasa buradan, huzurdan ayrılmak o kadar zor ki. Rabbim cümlemize nasip etsin o manevi havayı teneffüs etmeyi kardeşler. Çünkü Resul-i ziyaret, huzurunda bulunmak var ya, cennetten nefes almaya benziyor aynen. Rabbim gidenlere tekrar tekrar, gitmeyenlere de tez zamanda o kutsal beldelere gitmeyi Rabbim nasip edesin inşallah. Rabbim cümlemizin ayaklarını Kabe'den, Ravza'dan kesmesin, orada sabit kılsın inşallah.

Gönlümün medinesine Mus'ab lazım. Hicretin ilk yılları, Mekke'nin tozu daha üstlerinden düşmemiş bir avuç insan Medine sokaklarında dolaşıyor. Birinin elinde ipek yok artık. Üstünde yamalı bir aba var. Ama yüzünde öyle bir ışık var ki Medineliler ona bakınca bu adam kimin nesi diye soruyorlar. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'nin en güzel giyinen genci. Elbisesi Yemen'in en ince kumaşından. Üzerine sürdüğü koku sokağa ondan önce girerdi. Annesi onu her sabah özenle hazırlar. Saçını bir kraliçe titizliğiyle tarardı. İtibarın, malın, güzelliğin üzerine kurulu bir hayatın tam ortasında doğmuş biri. Elinde ne olsa vardı ve o elindeki her şeyi bir kenara koyup Allah'ı ve Resulünü seçti. Medine'ye elçi olarak gönderildiğinde arkasında ne bir ordu, ne bir güç vardı. Sadece bir gönül vardı. Ama o gönül öyle bir şeye dokunuyordu ki koca bir şehir sıçrıyordu. Sıçrıyordu. İşte bütün mesele bu kelimede saklı kardeşler. Sıçramak. Bir şeyin öteye geçmesi. Bir kıvılcımın komşu tenekeye atlaması. Bir sesin duvarları aşıp öbür odaya ulaşması.

0: Şimdi kendi odamıza dönelim kardeşler. Yan odada evladımız var. Duvarın arkasında komşumuz. Karşıda esnaf. Her gün selamlaştığımız ve geceleri yan yana yattığımız eşimiz. Belki 30 yıldır aynı yastığa baş koyduğumuz insan. Sorarım, onlara ne sıçrattık? Mus'ab'ın Medine'ye taşıdığı neydi? Bir söz müydü, bir davranış mıydı? Yoksa sadece bir hal miydi? Belki üçü de. Ama bizim yan odaya, duvarın öbür tarafına, karşı dükkana taşıdığımız şey ne? Günün yorgunluğu mu? Şikayetin tortusu mu? Yoksa sadece sessizlik mi? Hiçbir şeyin sıçramadığı, her şeyin kendi odasında, kendi telaşında tükendiği bir sessizlik mi kardeşler? Eşimizle yan yana yattığımız o son 10 dakikada ne konuşuyoruz? Yarın ne yapacağız? Şu fatura ne olacak? Çocuğun okulu, işin stresi, bunların hepsi meşru, hepsi hayatın gerçeği. Ama içlerinde Allah'ın adı hiç geçmiyor mu? Onun rızası hiç masaya gelmiyor mu? Mus'ab'ın hikayesinde en çarpıcı şey imkanının çokluğu değil, o imkanı harcadığı yerin pahalılığıdır. Elinde ne kadar az kalırsa kalsın en değerli yere yatırdı. Biz de tam tersini yapıyoruz. Elimizdeki azıcık zamanı, azıcık sözü, azıcık dikkat.
1: Ey kupkuru çölleri cennete çeviren.
0: En ucuz yere, en geçici yere harcıyoruz değil mi? Ve sonra şaşırıyoruz. Neden evimiz bir sıçrama merkezi değil de sadece bir durak gibi? Neden yan odadaki evladımız bizden bir hal değil? Sadece bir düzen mi, bir kural mı devralıyor? Cevap acı ama nettir kardeşler. Çünkü kurduğumuz şey bir bina değil, bir yığındır. Hani tuğlalar üst üste dizilmiş ama aralarında harç yok. Harç niyettir ama niyet tek başına yetmez. Niyet bir andır, bir kere söylenir, bir kere edilir. Hal ise öyle değildir. Hal o tuğlanın içinde hep durur, hep taşır. Harç niyet değildir, harç haldir. Bir kere kurulan değil, sürekli taşıyan, göstermek için değil, içeride yaşandığı için orada duran bir hal. Niyet tuğlayı koyar, hal duvarı ayakta tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ın cenazesinde ona örtecek bir kumaş bile bulamadığından ayaklarını ishil otuyla örtmüştü kardeşler. O kadar imkanı olan adam en fakir haliyle toprağa verildi. Ama o gün orada duranlar biliyordu ki Mus'ab'ın bıraktığı kumaş değildi. Mus'ab bir şehir bıraktı, bir nesil bıraktı. Dokunduğu her ev ondan sonra kendi çocuğuna aynı şeyi sıçratmaya devam etti. Bizim yan odamız o zincirin neresinde duruyor acaba? Belki de mesele budur. Halimiz yok. Çünkü hal istemedik, niyet ettik, söz verdik, tuğlayı koyduk ama içine harç dökmeyi hep sonraya bıraktık kardeşler. Yan odaya, duvarın arkasına, karşı dükkana sirayet edecek bir şeyimiz yok. Çünkü içimizde sıçrayacak bir şey yok. Halimiz yok. Vesselam. Çünkü insan ardında servet bırakmaz, hal bırakır. Mus'ab bin Ömer'in kabri başında toplananlar bir adamın imkanlarına ağlamadı. Onun haline imrendi. Belki de kardeşler önce şu soruyu sormalıyız. Bu duvar dışarıda mı yoksa göğsümüzün içinde mi? Çünkü dışarıya sıçramayan hiçbir şey önce içeride susmuştur. Bizim kabrimiz başında kim neye imrenecek? Onu sorgulayalım.

dağlar taşlar bana yol verin geçeyim. Efendimi ravzasında göreyim. Ona aşık olmuş bülbül, ben pervaneyim. Gönüller vurulmuş, ah ben bir divaneyim. Ona aşık olmuş bülbül, ben pervaneyim. Gönüller vurulmuş Muhammed Mustafa'ya. Güller ağlar olmuş, ah onun hasretinden.

dualarınıza beni de katın. Muhammed Mustafa'nın ben de aşığım. Güller aşık olmuş ona. O Ahmet Mahmud'a, Muhammed Mustafa'nın ben de aşığım. Gönüller vurulmuş Muhammed Mustafa'nın.

Evet sevgili kıymetli dostlar, gönül deliği devam ediyor inşallah. Bizleri şu anda Yalova Çınarcık'tan dinleyen kardeşlerimiz var. Onlar da Yeşil Kubbe'yi istemişler. İnşallah ben bir tane grup Mevla'dan buldum. İnşallah beğenirler. Bu güzel eseri de Yalova Çınarcık'a gelsin. Ve şu anda radyoları başlarında bizi dinleyen siz kıymetli kardeşlerimize armağan olsun. Rabbim tez zamanda cümlemizi Yeşil Kubbe'ye kavuşmayı nasip eylesin inşallah kardeşler.

0: ahir zaman ümmeti olmak ve o gül nebiye hasret kalmak anlatılamayacak kadar zor.
1: Bir Medine sabah
0: çok zor.
1: Esenye,
0: ve yazılamayacak kadar da derin duygulardır. Bunlar en güzel okuttu nebiye gönderilen yanık sanavatlarla ve ıslak gözlerle anlatılır. O gül nebi öyle sevgi dolu, öyle rakik, öyle vefalı bir dost ki sabah akşam yüzünü görerek selamını alanlar bile özlüyorlar. Bir zamanlar görememenin sancısını çekip yataklara düşüyorlardı. Ashab-ı kiram için o sevgiliyle beraber olmak ne denli hoş ve doyumsuz ise, biz onu hasret ümmeti için de onu özlemek, onu hayal etmek o denli zor ve dayanılmaz. Bizler garip ve mahzun ahir zaman ümmetleri, şimdi o sevgiliden kalan sakallı şeriflerle, bir de bizler için bırakmış olduğu inci hadisi şerifleriyle yetiniyoruz ve haykırıyoruz: ey şanlı sevgili, bir sakalı şerifin bile bu kadar güzel, bu kadar mübarekse, ya sen ne kadar güzelsin ey nebi.

zer kadar engin vefalı yar. Sözlerindeki incelik bile bu kadar hassasken, ya sen, ya sen nasıl bir dostsun? Bir tebessümüne neler vermezdik? Bir emrini yerine getirmek için kaç ana babayı, evladı, yâri feda etmezdik? Alemlerin Rabbi Celle Celaluhu'nun bile Habibim diye methettiği sevgiliye sevdalanmak, işte onunla birlikte olmak, onu her an yanı başında hissetmek, onun yıldızlarıyla aydınlanmak, sevgilerin ve muhabbetlerin yapıcı. Gönlümüzü besleyen tek gıda, tek gıda sensin ya Resul. Gözlerimi kapatıyorum ve kutlu şehir Medine'ye kanatlanıyoruz.

Bir gün bana seslenirsen ya Resulallah, çıkamam huzuruna, utanırım. Bir gün benim için üzülürsen ya Resulallah, bu azaba dayanamam, yanarım. Hali perişan bir kul yanı başına gelirse ya Resulallah, peygamberlerin yanında ümmetimdendir deyip utanma. Sen sakın boynunu bükme, ben giderim ya Resulallah.

mahşerde bu ümmetin cehennemlik denirse sen üzülme. Ben cennete gitmesem de olur. Yeter ki gözünden yaşları süzülmesin. Ne olacak ki? Yanarım ya Resulallah. Eğer bir gün bizi özler de gelmek istersen, Mus'ab, Ömer, Bilal, Hubeyde, Ebu Bekir dayanamaz sensizliğe. Onları bırakıp gelme ya Resulallah. Biz sana layık değiliz ki. Seni onlar kadar sevemedik ki.

rüzgar saçını dağıtır. Ayağına diken batar diye üzülmedik. Hatta saçını biz ağarttık. Belki kalbini günahlarımızla biz yaraladık. Seni hak etmedik ya Resulallah. Yine utanmadan eğer sana kavuşmak için görevimi bitirmeden gelirsem, yenik düşmüşsem firaka, yeter demişsem acılar artık, katlanamaz olmuşsam insanlara, hayır hayır, girmediğim gönül kalmışsa kabul etme, geri gönder, kov kapından, gücenmem söz ya Resulallah.

Seni görmekten, seni duymaktan aciz. Neredesin ey Resul? Neredesin ya Resulallah? Bu dava mahzun, bu dava garip, bu dava öksüz büyüdü. Bir Veysel seni ta Yemen'den görürdü, görürdü de senin dişini kıran o taşa üzülürdü. Ya Resulallah, sen buyurmuştun ya hani, Yemen tarafına bakarak bu taraftan iman kokusu geliyor diye, bu yüzden o iman kokulu yare, o göz nuru hırkanı bırakmıştın. Kimdir bu ya Resulallah diyenlere ise, o beni görür, ben de onu görürüm. O Veysel'dir buyurmuştum. Sen kainatın yaratılış sebebi, sen Adem'in affedilme nedeni, sen Rabbin biricik sevgilisi. Hal böyleyken ya Resulallah, sen açlıktan karnına taşlar bağlıyordun. Bizler daha senin gibi bir gün olsun karnımıza taş bağlamadık. Bıraktık taş bağlamayı. Sıcak döşeklerimizi terk edip bir gece olsun gönülden teheccüde kalkmadık. Vazgeçtik nafilelerden. Umut kestik ya. Ümmetim içinde farzları ihmal edenleri görüyor musun ya Resulallah? Görüyorsun da içinde kırıklıklar mı oluşuyor? Neredesin ey Resul? Neredesin ya Resulallah?

Evet sevgili kardeşler, ona olan sevgi ibadet, onun ismi şerifinin zikretilmesi saadet, onun şefaatinden mahrum kalmak ise felakettir. Bugün bir saatliğine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evimizde misafir etseydin nasıl davranırdın? Dükkanıma giderken önümde Efendimiz yürüseydi ardında nasıl yürürdüm? Bulunduğum mecliste Nebi Ekrem Efendimiz de bulunsaydı nasıl otururdum? Efendimizin yaşadığı saadet devrinde yaşasam ona hürmetin nasıl olurdu diyebilen ve bunları aziz hayatlarında uygulama fırsatı bulan, yatarken onun sevgisine bürünüp yatan, kalkınca onun gül kokusunu alma düşüncesiyle kalkan müminlere, sizlere selam olsun kardeşlerim. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın, sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın, mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerin kapanmasın ya Resulallah.

0: Kapatın gözlerinizi. Hadi. Kutlu şehir Medine'ye kanıtlanıyoruz. Bizlere her birini yıldızlar olarak tanıttığı ashabıyla olan muhabbetlerine şahit oluyoruz.
1: Yine andım Medine'yi, yakıp durdum bu sineyi.
0: Bazen hizmetinde bulunan Enes radıyallahu anh oluyoruz. Bazen namaz için gönlünü ferahlatan Bilal oluyoruz. Bazen de kutlu hanesine varıp Ayşe'si, Hatice'si olma cüretinde bulunuyoruz. Ama hayır, kendimizi Nebi'nin hizmetine adanmış bir köle olarak görüp onun daim hadimi olan Enes olmak istiyoruz. Ya Rab, ne büyük saadettir o Nebi'nin tebessümüne şahit olmak. Ya Rab, ne büyük bahtiyarlık o Habib'in rızasını almak istiyoruz ki bizi de annemiz küçükken şanlı misafire hediye versin. Küçücük ellerimiz, körpe yüreklerimizle o sevgilinin yanında olalım. Onun gül yüzüne bakarak doyalım. Onun doyumsuz nefeslerini dinleyerek büyüyelim. O vefalı dostun abdest suyunu dökelim. Mübarek ellerine havlu sunalım. Önüne yemeklerini getirip suyu için saatlerce ayakta bekleyelim. Nalinlerini biz tamir edelim. Yattığı yere hırkamızı serip ipek tenini koruyalım. Mekkelilere karşı önünde biz set olalım. Ayaklarına batan taşlar ellerimizi öğütelim. O yâri ağlatan, hüzünlendiren her şeyi yok edelim. Bütün geceler uğraşıp didinip istediği bütün güzellikleri ona verelim.

hisler. Enes radıyallahu anh gibi yapmazdık. Onun gözlerinin içine bakar. O daha emretmeden yerine getirir. Özellikle bir iş buyurduğu zaman oyundan, eğlenceden, arkadaştan yüz çevirir. Canımızı feda etmek pahasına o işi yerine getirirdik. Yemek yemezdik onun yanında. Ama binlerce kez doyar, su içmeden yaşar. Ama hiç susuzluk çekmezdik. Çünkü bizim ab-ı hayat kaynağımızın yanı başındaydık. Ravzasında önündeydik. Gerek vardı. Ne gerek vardı dünyavi gıdalara? Uyumazdık. Acaba kutlu sevgilinin bir ricası olur da gecikir miyiz diye. Başucunda ellerimiz divan tutmuş bekler dururduk. Hatta bazen dizine bile baş koyamazdık. O günle bir yere rahatsızlık verir miyiz düşüncesiyle Yunus gibi kapısında paspas olur, ayak tozları olabilmek için uğraşırdık. Vahiy geldiğinde üzerindeki ağır yükü almak için çabalar, o sevgiliyi dindirmek için her şeyi seferber ederdik, set olurduk.

Sabah ezanı okunuyor Medine'de, Peygamber şehrinde, yer gökrü kuda secde adada. Allahu Ekber dedikçe müezzin melekler iniyor gökyüzünden. Esselatu hayrun min ennem dedikçe çekirgeler bile uyanıyor uykularından. Çok güzel diyorum, çok güzel. Yanımdaki kadın Bilal-i Habeşi'dir o diyor. Bu isim bir anda titretiyor ruhumu. Bilal-i Habeşi, Allah Resulü vefat ettiğinde ezan okurken adını anınca dizlerim üstüne düşüp bayılan Bilal.

Evet sevgili dostlar, bu haftalık da gönül dilinin sonuna geldik. Sürçülisan ettikse etmişizdir, affola inşallah. Programımızı biraz erken bitiriyoruz çünkü az sonra Bursa ve civarı için yatsı ezanı okunacak kardeşler. Biz de ondan dolayı programımızı noktalamış olalım inşallah. Haftaya aynı saatte Rabbim ömür verir ise görüşmek dileğiyle. Bu fakiri de duanızdan eksik etmeyin. Hepiniz duandasınız. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Selamun aleyküm dostlar.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: 40 hadisi şerif.
1: Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makamı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
3: Mağrur başları Fatiha dileniyor. Şimdi mezar taşları. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Müslim, Hac 511.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

Tan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1, 146.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Ne zaman bir cenazeye gitsek, hayatın anlamı üzerine birkaç saniyede olsa derinlemesine düşünmeden edemiyoruz. Ve ne zaman bir doğum haberi alsak, içimizde birkaç umut ve heyecan çiçeği açıyor. Hayatsa bunlardan habersiz açılıp kapanarak kendi rüzgarıyla gelip geçiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: durmadan dönen bir dünyada hakikat için Elif gibi ayakta kalabilmek. Zor olan, güzel olan, anlamlı olan bu.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

Ey zenginliklerin tek ve gerçek sahibi olan Allah'ım, sadece senden yardım diliyoruz. Verdiğin bütün nimetleri bize bereketli kıl. Bizlere sonsuz merhamet ve şefkat eyle. Yardımını üzerimizden eksik etme. Amin.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.

rızık endişesi büyüyüp ben aç kalırım derecesine gelirse, dünya adamın kasasında olsa yine gam çeker. Bu acıdır. Tevekkülle elindeki tek yiyeceği olan ekmeğini bölüşmekten geri durmayan kişi ise rahattır, mesuttur. Bu